0: hatırladın mı bu titreyen ellerimi?
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

0: Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Bu hikaye ait değilim artık.

Yaşarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Daha haftanın başındayız. İşe giden herkes hayırlı işler. Yolda olanlara kolaylıklar. Kahvaltısını yapanlara da afiyet bal şeker olsun diyorum. Biz saat 10'a kadar buradayız. Beraberiz. Güzel şarkılarımız olacak. Biraz muhabbet, biraz gırgır. Tabii ki pazartesinin ağırlığını hep beraber böyle üzerimizden atmaya çalışacağız. O gelebildi. Ben üstleniyorum sizler için. Ha, ben elime bir iş aldıysam eyvah eyvah. Hadi bakalım.

Evet, saatlerimiz 6.29 dakika geçiyor. Guten Morgen, günlerden pazartesi 31 Ağustos 2026 arkadaşlar. Ve dün haberlerde mutlaka görmüşsünüzdür. Kıbrıs Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan feribotta gerçekten şimdi çok üzücü bir facia yaşandı. Mutlaka takip etmişsinizdir sizler de. Bir gemi var arkadaşlar. Dediğim gibi feribot Girne'den Mersin'e doğru gidiyor. Ve gemi limandan çıktıktan kısa bir süre sonra su almaya başlıyor. Yolcular önce bir sarsıntı hissediyor. Ardından da böyle geminin dengesinin bozulduğunu fark ediyorlar. Ve iddiaya göre bazı yolcular mürettebatta bir gariplik var. Geri dönelim diye de uyarıda bulunuyorlar. Ve mürettebat da yok bir şey olmaz. Bu normaldir diyerekten geçiştiriyorlar. Ama kısa bir süre sonra işler tabii ki tamamen kontrolden çıkıyor. Feribot maalesef bir yan yatıyor ve alabora oluyor. Şimdi burada kimileri canlı yeleklerini takıp denize atlıyor. Bazı yolcular da böyle artık kim başarabildiyse yan yatan geminin üzerinde yardım bekliyor. Yani oraya kadar çıkmayı başarıyorlar. Şimdi gemide toplam 267 kişi vardı. Ve son bilgilere göre bakayım 241 kişi sağ olarak kurtarıldı. 8 kişi hayatını maalesef kaybetti ve 18 kişi içinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve bu olayın ardından tabii ki kaptan ve bazı mürettebat üyeleri de gözaltına alındı. Şimdi geminin neden su aldığı, teknik bir arıza mı olduğu, yolcuların uyarılarına dikkat edin neden ciddiye alıp alınmadığı araştırılıyor. Evet, hayatını kaybedenlere Allah'tan buradan rahmet, yakınlarına da sabır diliyoruz. Aranan insanlardan da güzel haberler gelmesini umut ediyoruz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: 43.
1: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juveliye Hatay. Hatay.de.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Tekrardan günaydın, gününüz aydın olsun. Guten Morgen. Ve Şimal İşan'ın Kadere Bak adı şarkısıyla yavaş yavaş ilerliyoruz. Nasıl uyku? Attık mı üzerimizden? Ben atamadım daha. Güya sizi uyandıracağım.

Alişan'dan dinledik Kadere Bakteri. Good morning, günaydın. Ve bugün pazartesi günü, haftanın en böyle saçma haberiyle devam edelim. Ya şimdiden gülüyorsunuz. Durun, daha haberi anlatmadım. Şimdi Amerika'da öyle bir olay anlatılıyor ki kadın bildiğin musluk suyuna kariyer yapmış arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi Oregon'da bir kadın güzel güzel cam şişeler alıyor. Üstüne de şöyle havalı bir isim yapıştırıyor. Artisan glutensiz daha suyu diye. Şişesini $9'dan satıyor. Şimdi millet de tabii bakıyor, cam şişe var. Sonra sağlıklı yaşam havası var değil mi? Glutensiz yazıyor üzerine bir de. Bu su kesin böyle dağların tepesinden boşur boşur akıp geliyor deyip de almaya başlıyorlar. Şimdi kadın 6 hafta içinde 1800'den fazla şişe satıyor. Bu da yaklaşık $16,000 üzerinde bir ciro yaptığı anlamına geliyor. Ve iş büyüyor. İnsanlar suyun tadını bile övmeye başlıyorlar. Sağa sola baksana çok güzel falan derken bir müşteri kadını tesadüfen görüyor. Takip ediyor onu. Bakalım bu nereye gidiyor diyor. Sonra bir bakıyor. Daha falan yok arkadaşlar. Kadın şişeleri umumi bir musluğa bağlanmış bir hortumdan dolduruyor. Şişelere. Yani millet $9 özel dağ suyu içtiğini sanarken suyun dağ maksimum yakındaki parkın çimenliği. Şimdi durum ortaya çıkınca yetkililer devreye giriyor ve kadını tabii ki yanıltıcı pazarlama nedeniyle ceza verildiğini falan aktarıyorlar, söylüyorlar. Şimdi musluktan doldur, cam şişeye koy, üstünü glutensiz, vegan, ne bileyim artisan yaz. Bizim evdeki çeşmede bir anda ne oluyor? Monaco'ya tatile gitmiş gibi oluyor. Vay be, nasıl bir şey oluyor diyor. Bir de benim anlamadığım şeyi var. Suya glutensiz demek nedir ya? O da ayrı bir güzel. Şimdiye kadar yani suyun içinde ekmek mi vardı da bizim mi haberimiz yoktu? Stokan Manço ve Emre Altı sizlerle birlikte şimdi. Zalim Sultan Yer 6:22 yaptık saatlerimizi. Günaydın. Good morning.

Yaz bayağı koydun ha. Düğmeye basıyorsun Gurçun Morgan diyor. Bu arada bakayım, günaydın Hakan, hoş geldin. Günaydın Hakan, günaydın. Uyandık buradayız ama ne kadar bilinçliyiz orası tartışılır. Ayaktayım ama hala ayakta uyuyorum. Beyin yastıkta kalmış, iyi yayınlar diyor Güllüşah. Güllüşah'ı biliyorsunuz. Kemal Sunal'ın filmiydi değil mi? Evet. Hülya Koçet'in kızıyla oynuyordu Gülşah. Ona da Güllüşah diyordu. Bakayım o sen misin? Hatta ona da benziyorsun abi. So, wir machen jetzt weiter und zwar mit Burcu Güneş Ben Yanmam diyor ve ondan sonra yine ilginç bir haberim olacak. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. 6.26 yaptık saatlerimizi.

0: Günaydın Hakan abi. Manavgat'tan Kenan Kaptan. Pazartesileri abi uyanmak neden bu kadar zor? Seni çok iyi anlayabiliyoruz yani. O yüzden hiç sıkıntı etme kendine. Diğer günlerde problem yok da pazartesi herkesi mahvediyor nedense. Bu arada Aksaray'la Murat hayranınmış abi. Bana rica etti, bir selam söylettirir misin diye. Teşekkürler.
1: Yok, söylettirmiyor. Sen söyleyeceğini söyledin zaten. Arkadaş birazcık sessiz olalım. Uyuyor daha bu arkadaş. Uyandırmayalım. Evet, sadece onlar değil, başka dinleyicilerim de var. Bazı dinleyicilerim var arkadaşlar. Ya bildiğiniz roman yazıyor. Sabahın köründe bakayım 6.23'te bana o kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 12, 12 satır. Ya ben bilmiyorum, ben 12 satır bir haftada falan anca yazıyorum ya. Neyse, onu maalesef okuyamayacağım ama bir özetlemeye çalışacağım biraz sonra. Öncesinde İrem Derici'nin Codur'la birlikte Yıkılana Kadar adı şarkısını sizleri radyonuzda baş başa bırakayım. 6.31 oldu saatlerimiz. Güzel bir şarkı. Good morning.

yaptık. 6.34 saatimiz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın, guten morgen. Ve seçimler, biliyorsunuz. Almanya'da Friedrich Merz'in keyfi bu anketler yüzünden pek yerinde değil ama adamın da pek frene basmaya niyeti yok. Şimdi, geçenlerde ARD'nin yaz röportajına çıkıyor Herr Merz. Önüne rakamları koyuyorlar. Halkın desteği düşük diyor. Hükümetten memnuniyet düşük diyor milletin. Merz'in cevabı da aynen şu oluyor arkadaşlar. Ben zaten değişim yapıyorum diyor. Değişim yapan adam başta popüler olmaz diyor. Vay be. Yani diyor ki bugün bana kızabilirsin ama önemli olan birkaç yıl sonra ülke nereye geldi, önemli olan bu. Şimdi bir de önümüzde biliyorsunuz aksine anal seçim var. Orada da AfD anketlerde oldukça güçlü görünüyor. Merz ise açık açık burada uyarıyor, diyor ki şayet AfD tek başına iktidara gelirse eyalet ciddi zarar görür diyor. Yani özellikle de biliyorsunuz uluslararası yatırımcılar bölgeden böyle uzak durabileceğini söylüyor. Diyor ki üstüne böyle basa basa, AfD'li bir başbakan yanında yabancı yatırımcı gelip de fabrika temeli falan atmaz diyor. Bunu da ben size söyleyeyim diyor. Hiç zannetmiyorum diyor. Şimdi burada Merz'in böyle popüler olmak için değil, doğru bildiğimi yapmak için buradayım demesi aslında kulağa mantıklı geliyor bana soracak olsanız. Ama siyasette sadece ben doğruyu yapıyorum demek de tabii ki yetmiyor arkadaşlar. Çünkü reform dediğin şey böyle halkın hayatını gerçekten iyileştiriyorsa insanlar bunu bir noktada cebinde, işinde, faturasını hissetmek ister. Öyle değil mi? Bak kendimi de alkışlıyorum burada. Bir bilir kişi olarak. Yani mesele anketleri hiç umursamamak değil. Mesele bir süre sonra o anketlerin neden düzelmediğini de ciddiye almaktır. Nasıl abi ki bir de şöyle yazaktı? Kendimi mükafatlandırıyorum. Tarkan'ın aldı şarkısıyla. Bu cennet.

0: diye içine çekmek.
1: Tarkan'ımız, Megastar'ımız, 6.39 oldu saatlerimiz. Dedi, içine çekti. Aman aman aman. Aman aman aman. Şimdi diyeceksiniz kanka öyle olur olmaz. Niye gülüyorsun? Bakın niye gülüyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi bazı mesajlar geliyor. Yani sesli mesajlardan bahsediyorum. Vallahi mesaj değil. Yani şifreli yayın gibi bir şey. Dinliyorum bir kere anlamadım. Bir daha dinliyorum. Yine yok. Üçüncüde artık kendimden şüphe etmeye başlıyorum. Acaba Türkçeyi mi ben unuttum? Kulaklarım mı duymuyor? Şimdi mesajı göndermeden önce bir kere de sen dinle. Kurbanın olayım yani. Sen anlayamıyorsan ben nasıl anlayacağım? Şimdi neyden bahsettim? Arkadaşlar bu mesajı anlayanınız varsa vallahi billahi parmak kaldırsın. İyi dinliyoruz. Ben sonra böyle herkesi selamları anlar gibi oldum. Yani yanlış mıyım? Şeye benziyor bu biliyor musunuz? Böyle uçakta giderken pilotların konuşan aynen böyle oldu. Abdülkadir bak bana mesaj göndermişsin. O mesajı bana göndermeden önce bir de kendini dinle. Allah'ını seversen kendini anlıyor musun? Evet şimdi bazı sesli mesajlar var biliyorsunuz başı başka yerde, sonu başka yerde. Ortada da nefes sesi, ne bileyim araba sesi, çocuk sesi. Ben mesaj çözmüyorum. Olay yeri inceleme yapıyorum resmen arkadaşlar. Yani bundan sonra anlaşılmayan mesajlara cevap vermiyorum. Haberiniz ola. Dedim bir dinleyicim aradı. Merhabalar buyurun günaydınlar. Günaydın. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Kiminle görüşüyorum?
2: Ben Derya.
1: Derya Hanım nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz şu an işe gidiyorum, yoldayım.
1: Evet. Hayırlı işler. Biz de bunu bilmek istiyorduk. Derya kalkıp işe gitti mi acaba? Kalkabildi mi diye.
2: Beyefendi diyor ki 5.30'dan beri diyor yoldayım diyor. Şu an diyor Frankfurt'a gidiyorum diyor. Ben anladım.
1: O zaman arıza bende.
2: Kulaklar iyi daha.
1: Vallahi daha dediğinize göre benim kulaklar gitmiş haberim yok.
2: Vallahi anladım.
1: Ama bir şey söyleyeyim. Ben sizi uyardıktan sonra böyle iyice radyonun sesini açtınız. Böyle dinlediniz. Dikkatinizi pür oraya verdiniz. Öyle değil mi?
2: Vallahi arabaya yeni oturmuştum.
1: Hı-hı.
2: Hemen açtığımda dinledim. Herhalde tır şoförü tır sürüyor. Onun için çok ses hışırtılı oluyor.
1: Ne demişti bir daha Abdülkadir'i böyle offside'de bırakmayalım. Ne demişti Abdülkadir? Bir daha söyler misiniz?
2: Taban diyor 5.30'dan beri diyor yoldayım diyor. Frankfurt'a doğru gidiyorum diyor. 2 saat mi kaldı bir şey oraları karıştırdım.
1: Bak oralara karıştırdın. Oralar yani anlamadığım bir yer varmış yine Derya.
2: Var
1: Allah'ın
2: var.
1: Değil mi?
2: Vallahi.
1: Derya vallahi bizi bir dertten kurtardın ya. Allah tuttuğun altın etsin seni. Şimdi var hepimiz rahatladık ha.
2: Altın yükselişteyken inşallah.
1: Ya sen ne güleç bir insansın böyle. Evli misin?
2: Evet.
1: Kocandan gülüyor musun böyle sürekli?
2: Evet.
1: Peki ne diyor?
2: Deli ya bu diyor bana.
1: keşke herkes senin gibi deli olsa. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Hayırlı işler diliyorum sana Derya'cığım.
2: Sağ olun. Kolay gelsin.
1: Kendine iyi bakıyorsun güzelim. Sağ olasın. Dankeschön. Evet arkadaşlar. Sonunda da mesajı çözdük, rahat ettik Allah'a şükür. Şimdi Rain Man'in Renklensin adı şarkısıyla ilerleyelim. Ne dersiniz? Zurnayı da veriyoruz tabii alttan alttan. 6.43 oldu saatlerimiz. Günaydın. Çay Şekeri programındasınız. Mikrofona ben Nici Akar.

0: Temple of Adam 176.
1: Sushiana.
2: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
3: Evet, hem de çok.
2: Wie sind dort die Bowls?
3: Onlar da çok lezzetli.
2: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
3: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
4: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
0: Sushiana.
5: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de
6: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
7: Ege Türk, ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.
8: Evet ve bu arada arkadaşlar, bu arada günaydın tekrardan. 6.48 radyodan yine açanlar, bir de kulaklıkla olur ya. Bisikletten eve gidenler vardır. Ve bisiklete veya da iş yerine gidenler vardır. Radyo dinleyerek onlara da buradan seslenmek istiyorum. Bisikletle yoldayken, biliyorsunuz bisikletlerin de ayrıca bazı, her seferinde değil ama onlar için de özel bir trafik lambası var. Şimdi bazı bisiklet sürücüleri var ki o trafik lambasının değil, yayaların trafik lambasına uyuyorlar. Daha doğrusu ona göre hareket ediyorlar. Şimdi bu durumda yaptığınız şey doğru mu değil mi? Doğru değilse başınıza ne gibi bir şey alabilirsiniz, onu da biraz sonra açıklayacağım. Burada o yok mu? Ha, aynen böyle. Çok daha yakışıklı oldu böyle. Evet, ciddi cezalar da gelebilir. Vallahi önemli bir haber. İstersen kapat radyonu. Benim için hava hoş, ben anlatırım. Ama önceden Burak Bulut'un Diva adı şarkısını çalmadan edemeyeceğim size. Tekrardan Guten Morgen. Mikrofona ben Nici Akan.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Evet, şimdi bisiklet kullananların çoğu şu kafada. Yayaları yeşil yandı mı? Tamam, ben de gidiyorum. Ama olay öyle değilmiş arkadaşlar. Eğer bisikletlere özel bir ışık yoksa sen yayaların lambasına değil, arabaların trafik lambasına bakacaksın. Bu kural 2017'den, evet 2017'den beri böyle. Yani yayalar yeşil yanmış olabilir ama araç ışığı hala kırmızıysa sen bisikletlere geçersin, ben buradan geçerim diyorsa kırmızı ışık ihlali yapmış oluyorsun ve ehliyetin var ise, araç ehliyetinde varsa, onun haricinde bir 100 euro ceza ödüyorsun. Bir de araç ehliyetin varsa Flensburg'dan da bir puan siliniyor arkadaşlar. Onun için genau. Şimdi masrafla beraber iş 128, bakayım, evet 128,5, buçuğu da var. Çok önemli. Kadar, yani 128,5'a kadar çıkabiliyor bu ceza. Ve tam tersi de var. Şimdi arabayla, mesela arabaları yeşil yanıyor değil mi? Yayaları kırmızı yanıyorsa ve bisiklet için ayrı ışık yoksa bisiklet burada devam edebiliyor. Yani arkadaşlar, bisiklet üzerindeyken ben yarı yaya sayılırım diye bir sistem yok. Yani istediğin gibi hareket edemiyorsun. Bisiklete binince insan ne tam araba oluyor ne tam yaya. Ama ceza yazılacağı zaman biliyorsun sistem size gayet güzel buluveriyor. Hemen gel bakayım buraya, gel bakayım buraya. Gel bakalım Hakan'ım, gel diyor. O yüzden pedala basmadan önce ışığa iyi bakın arkadaşlar. Yoksa spor yapayım derken Flensburg'da da puan kazandırırsınız. Ben de buradan size demiş olayım. Şimdi işten eve gidenler için. Yatağınızı yatmadan önce Renkli Rüyalar Oteli adlı şarkısını Tiyaman'dan çalalım. Sizin için gelsin. Gününüz aydın olsun. Good morning.

Saatlerimiz 6.57. 7'ye tam 3 dakikamız var. Günaydın. Çay Şekeri programısınız. Düşününce...

0: traurig sein.
1: Und so weiter.
2: Çok fazla çalınca da insan kabakladı beni. Sonuna kadar dinleyemiyoruz değil mi öyle? Mit der Zeit böyle her seferinde jetzt schon wieder Alter. Ben bile sıkılıyorum, size Allah sabır versin diye.
1: Ama arada böyle iyi oluyor, böyle bir silkeleniyoruz. Şimdi bu Amerika-İran savaşı bir başladı, bir sona erdi, bir tekrar happy end oldu, tekrar başladı falan, sona erdi derken Amerika İran'daki iki füze rampasını vuruyor. İran devrim muhafızları da çıkıp diyorlar ki bu saldırıda bizim insanlarımız öldü. Yaralandı, bunun karşılığı olacak diyor. Şimdi kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı henüz net belli değil. Şimdi Amerika tarafı da saldırının gerekçesini şöyle açıklıyor. Hürmüz Boğazı'na deniz mayını döşenmesini engellemek istedik diyor. Böyle bir açıklamaları var. Ama işin ilginç tarafı da şu. Amerika daha kısa bir süre önce artık biz İran'a, yani İran'a karşı daha çok ekonomik baskı uygulayacağız diyorlardı ama şimdi yeniden bir askeri saldırı meydana geldi. Yani anlayacağınız bölgede ipler yine gerildi. Şimdi herkesin gözü İran'da, bakalım gerçekten karşılık verecek mi? Verecekse de ne kadar ileri gidecek? Temennimiz bu savaşın gerçek anlamda bir an önce bitmesi arkadaşlar.

0: Rahatsızmak yok. İşe giden herkese hayırlı işler. Yolda olanlara kolay gelsin, kahvesini yiyin. Alanlara da afiyet, bal şeker olsun. Daha haftanın başındayız ama merak etmeyin. Göz açıp kapayınca kadar. Bu bir bakmışız cuma gelmiş. He he, sen öyle de Hakan he. O zamana kadar moral benden sorulur. Ben Nici Hakan buradayım. Enerjinizi düşürmemeye. Sabah sabah sizi birazcık da güldürmeye geldim. Ya birazcık az gibi geldi. Biraz fazlaca güldüreyim çünkü... Durun öyle boş boş ne gülüyorsun? Daha bir şey anlatmadım, gülüyor bunlar daha bura. Şimdi bir haber var elimde ki diyeceksiniz ki yok artık Hakan. Genel soy ses arkadaşlar. Ama bunu sizlere aktarmadan önce Bengü'nün Gezegen adlı şarkısıyla ilk önce birazcık böyle hafiften böyle ne yapalım, uyanalım değil mi? Üzerimizdeki o böyle yorgunluk, uyku falan hepsi kaçıversin, gidiversin. Güzel şarkılar, güzel muhabbet, bol enerji. Hadi bakalım ses açın. Yeni haftaya beraber şöyle sağlam bir giriş yapıyoruz.
1: DJ Hakan'la.
0: Evet, DJ Hakan'la. Düğmeler karıştı yine. Nereye bastınız siz orada yine? Alo. Sizi uyandırmaya çalışıyorum ama ayakta uyuyan ben.

sonbahar. Ne çabuk geçti değil mi? Yazı bitirdik. Aa, gitti. Hatta. Şimdi Bodrum'dan gelenler. Arkadaşlar belki de siz duymuşsunuzdur, etmişsinizdir. Orada her yeri geziyorsunuz. Dolayısıyla Bodrum'da çok büyük olmadığı için orada herhangi bir hikaye böyle olduğu zaman, yani böyle yazı un gibi öleceğiz. Ne böyle olağan dışı bir şey olduğu zaman herkes birbirinden

kavgadan çok neyden bahsediyorlar biliyor musunuz? Bir tane Hermes Birkin çanta var. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Hermes Birkin. Hermes Birkin. Da olabilir. Şimdi yaklaşık 1,5 milyon lira bu çantanın değeri arkadaşlar. Kavga sırasında böyle kullanılmaz hale gelmiş. Bunu da kavgadan çok bu çantadan bahsediyor haberlerde. Bir de ünlü bir futbolcunun yeğeni var. Hop, telefon. Evet. Bir de ünlü bir futbolcunun yeğeni varmış. Amcasından iyi dinleyin. Rolex Daytona saat ödünç almış. Değeri de yaklaşık 2 milyon lira civarında. O da kalabalığın arasında ezilmiş, ciddi bir hasar görmüş arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Yani düşünsenize, ortada 100 kişi birbirine giriyor ama ben haberi okuyorum. Aklımda tek şey, çantaya ne oldu? Değil mi? Dayak yiyen varsa geçmiş olsun da o Birkin çantanın fermuarı sağlam mı kardeşim, onu söyleyin siz bana. Bir de o yeğenin eve dönüşünü hiç düşünemiyorum. Amca bir şey söyleyeceğim ama kızma, ne oldu öyle oldu? Rolex biraz şey oldu, nasıl şey oldu? Üzerinden bodrum geçti. Wahnsinn, das gibt's gar nicht. Evet, ve buradan da Hermes ve Rolex kardeşimize geçmiş olsun diyorum. Umarım tedavi edilebilir, yakınlarına geçmiş olsun diyorum. Mala geleceğine cana gelsin. Nasıldı o? Öyle miydi? Yok. Wie war das? Anders, ne? Ich weiß es nicht mehr. Vallahi yine çok komiktim. Ne derseniz deyin.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
3: Houndfor Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndfor Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndfor Möbelland.
4: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri,

0: Erste Haus Berlin Bukow'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Saatlerimiz 7.20 dakika geçiyor. Günaydın arkadaşlar. Mikrofona ben Nici Hakan. Zadyaman onu iki bak. Avştin, avştin.
5: Ay ne iğrenç bir ses böyle ya.

0: Evet, günaydın Hakan. Seni dinleyerek yolculuğumuza devam ediyoruz. Yeni haftadayız. Herkese mutlu, huzurlu, bol güneşli, sağlıklı haftalar diliyoruz. Dediğimizi yaptık. Geldik. Şimdi artık çalışma zamanı. Herkese mutlu haftalar. Ben Müjdat bu arada.
1: Duydunuz değil mi? Ben Müjdat bu ara dedi. Hangi ara? Sen hangi ara Müjdat oldun? Müjdat öyle ne öyle telgraf şeker gibi böyle kesik kesik konuşuyorsun? Akıcı konuşsana. Her seferinde bir stop yapmasın. Ben stop, geldim stop, iyi misin stop gibi olmuş bu. İyi misin bir seni gibi doh ne? Ya bir daha bak saymam bunu Müjdat. Söyleyeyim ben sana. Şimdi aracınızla gidiyorsunuz ve bir yere park ediyorsunuz. Almanya'da park ettiğiniz esnada öndeki arabayla veyahut da arkandaki arabayla mesafe ne kadar olmalı? Bundan bir haberiniz var mı? Yok değil mi? Benim de yok diye öğrendim. Az sonra.

0: Her iki durumda adı şarkıyı seslendirmişler böyle. Şimdi bunlar parayı kazandığı zaman 3'e mi ölecek, 4'e mi ölecek? Biraz önce bir haber yapmıştım. Bir dinleyicim herhalde beni yanlış anladı. Beni şöyle anlamış.
1: Günaydın Hakan, iyi yayınlar. Abdullah ben, Schleswig-Holstein'dan, Kalkenkirchen'den. Almanya'da kanunlara göre öndeki arabaya olması gereken mesafe halb takometer. Yani 100 ile gidiyorsa bir araba 50 metre mesafe koyması lazım. 200 ile gidiyorsa 100 metre mesafe koyması lazım. Eğer mesafe koymazsa 180 euro Einpunkt. Yani hiç mesafe olmazsa. İyi yayınlar.
0: Otur evladım, sıfır. Benim soru, Almanya'da park ederken öndeki ve arkadaki araca ne kadar mesafe bırakmanız gerekiyor? Bunun şeyi var mı, bir ölçüsü var mı? Şimdi bakın, sabah evden çıkmışsın, geç kalmışsın, kahve yarım, ne bileyim sinirler zaten iyice ayardı böyle. Arabaya bir geliyorsun, öndeki tampona yapışmış öndeki araç. Arkadaki de neredeyse bagaja girecek. Diyorsun ki ben bu arabayı burada nasıl çıkaracağım şimdi, değil mi? İşte işin enteresan tarafı da burada başlıyor. Almanya'da öndeki arabayla aranı kaç santim bırakman gerektiğine dair net bir rakam yok arkadaşlar. Şimdi Tatarstraßenverkehrsordnung diyor ki Platzsparen parken. Yani kardeşim park yerini ekonomik kullan diyor. Gereksiz de boşluk bırakma diyor. Ama yani bu demek değil ki milletin tamponuna yapış. Sonra da ne bileyim kanunda santim yazmıyor diye de böyle işin böyle üzerinden atmaya çalışma diyor. Şimdi bir de şu şeyler var. Biliyorsunuz bazı araçlarında görmüşsünüzdür. Bitte 2 Meter Rangier Abstand halten diyorlar ya, o yazılar var ya. Onlar sadece rica, kanun değil. Yani üzerinde yazıyor diye adam sana 2 metre bırakmak zorunda değil. Onu da söyleyeyim. Evet. Ne öğrendik? Abdullah, demek ki park halinde aracınızı istediğiniz kadar park edebilirsiniz, yapıştırabilirsiniz. Bunun bir cezası falan yok. Yani aslında park ederken de bana soracak olursanız bir evlilik gibi düşünün arkadaşlar. Ne böyle çok uzak duracaksın, ne de nefes aldırmayacak kadar yapışacaksın, tamam mı? Orta yolu bulacaksın.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Saatlerimiz 7.30 oldu. Çay Şekeri programı temasıyla devam ediyor. Günaydın arkadaşlar, guten.

0: Selam Hakan, ben Çetin, Kölün'den. Geçen benim başıma da geldi. Yandaki araba benim kapıya dayanmış. Öbür araba da kapıya dayanmış. Arabanın içine binemedim. Bagajdan girmek zorunda kaldım.
1: Ya Isis Kai. Ya hala Köln diyor musunuz arkadaşlar siz? Ich bin es wunderbar. Köln. Stuttgart, değil mi? İyi yine sen bagajdan girebiliyor musun? Bir de bagajdan giremeyenler var. Onlar ne yapacak? Herhalde büyük bir ihtimalle bekleyeceklerdi, değil mi? Evet. Zo, sürekli bana telefon geliyor. Ya vermeyeceğim bir daha. Size numara numara yok. Bu arada bir dinleyicim de diyor ki... Vorne und hinten. Biraz önce park eden araçlardan bahsettim. Vorne und hinten. Es wird ein Abstand von 50 cm. Tamam mı? Von 50 cm empfohlen, damit andere Fahrzeuge problemlos ausparken können. Straßenverkehrsordnung verlangt jedoch grundsätzlich platzsparende Parken. Ja, benim söylediğimin aynısını sen niye söylüyorsun? Aynısını ben söyledim. Otur, sıfır. 7.37 oldu saatlerimiz. Günaydın. Çay Şekeri programındasınız. Ege Türk'ün sunmuş olduğu mikrofona ben

Aşkın ateşi dedi. Bir dinleyicim diyor ki günaydın Hakan, evlenme teklifi almış gibi enerjim var bugün. Allah Allah. Yeni kurtuldum daha. Ne evlenmesi? Şimdi Almanya'da Friedrich Merz'in keyfi anketler yüzünden tabii ki yani keyfi yerinde değil. Anketleri görüyor. Ama adamın da pek frene basmaya niyeti yok arkadaşlar. Şimdi geçenlerde ARD'nin yaz röportajına çıkıyor Friedrich Merz. Önüne rakamları koyuyorlar. Halkın desteği düşük diyorlar. Hükümetten memnuniyet düşük diyor. Kimse istemiyor diyor. Merz'in cevabı da aynen şu. Ben zaten değişim yapıyorum. Değişim yapan adam başta popüler olmaz diyor. Wow. Schon, ne? Gewagt. So will ich das mal sagen. Aslında yani şey de değil. Haksız da değil diyebilirsin yani. Bugün bana kızabilirsin ama önemli olan birkaç yıl sonra ülke nereye geldi diyor. O zaman bana hesap sorun diyor. Bir de önümüzde biliyorsunuz Sachsen-Anhalt seçimi var. Orada da AfD anketlerde oldukça güçlü görünüyor. Merz açık açık uyarıyor. AfD tek başına iktidar şayet gelecek olursa eyalet ciddi bir şekilde şeyi görür diyor, zarar görür diyor. Çünkü özellikle diyor uluslararası yatırımcılarını bölgeden uzak durabileceğini söylüyor. Diyor ki AfD bir başbakanı, AfD'li bir başbakan için kim orada yatırım yapar? Hangi ülke yatırım yapar diyor. Yani AfD'li bir başbakan yanında yabancı yatırımcı gelip de fabrika temeli atar mı? Ben pek sanmıyorum diye böyle bir açıklamada bulunuyor. Şimdi Merz'in popüler olmak için değil doğru bildiğimi yapmak için buradayım demesi aslında kulağa mantıklı geliyor. Bana soracak olsun ama siyasette sadece ben doğruyu yapıyorum demek tabii ki yetmeyebiliyor. Çünkü reform dediğin şey halkın hayatını böyle gerçekten iyileştiriyorsa sonra insanlar bunu bir noktada hem cebinde, işinde veyahut da faturasında ne yapmak ister? Hissetmek ister değil mi? Yani mesela anketleri hiç umursamamak değil. Mesele bir süre sonra o anketlerin neden düzelmediğini de ciddiye almak.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Berlin'de, İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
7: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
8: Saatlerimiz 7.49 oldu, 8'e tam 11 dakikamız var. Sesli bir mesaj aldım. Ben şimdi bu mesajı nasıl anlayayım? Bana yardımcı olmak ister misiniz? Bir erkek dinleyici bana göndermiş, Özer.
9: Hakan abi günaydın. İyi yayınlar. Grafenbuş'tan selamlar. Abi benzine 2 ay kadar bir indirim yaptılar. Sonra bu parayı nereden çıkarırız diye düşündüler. Şekerli içeceklere buldular şimdi. Hani bu daha güzel günlerimiz. Belki daha çok şeye de yapacaklar. Bu arada sen de dikkat et. Hani senden de vergi alabilirler. Sen de şekersin.
8: Şimdi bu iltifat mı? Ekonomik uyarı mı? Yoksa beni de market rafına falan mı koydu arkadaş? Bir de mesaj erkekten geliyor. Ya vallahi sabah sabah böyle bir ayrı duygulandım. İnsan biliyorsunuz bazen hiç beklemediği yerden değer görüyor arkadaşlar. Şimdi ben burada ikilem içerisinde kaldım. Size soruyorum. Ben burada çok teşekkür edeyim mi diyeyim, yoksa abi yanlış anlaşılmasın, ben hala satılık değilim mi diyeyim? Kurban olayım, bana yardımcı olun biraz. Zeynep Bastik eyvah diyor. Tam şimdi bu mesaja uyacak bir mesaj. Tekrardan teşekkür ederim. Sen de şekersin.

Ve biraz önce bana gelen çok duygusal sesli mesajdan sonra birçok dinleyicim okuyamayacağım mesajlar gönderdiler. Arkadaşlar çok ayıp yani, bilmiyorum. Yakıştıramıyorum size vallahi. Bir dinleyicim diyor ki yoldayım diyor, mesajı dinledikten sonra kahkaha attırdı bana diyor vallahi diyor. Bir başka dinleyicim ise diyor ki sabah şekerlerine atıftır. Aha! O zaman ben kendimi bir şey zannettim. Bak burasını düşünemedim. Doğru söylüyorsun. Ben kendimi daha fazla şey sanmadan arkadaşlar güzel bir parçayla sizlere eşlik edeyim. Toz pembe diyor. Manifest sizlerle Çay Şekeri programında. Bir

Arkadaşlar, yaz tatili gelmiş. Çocuklarınızı doldurdunuz arabaya. Eşini aldın. Hadi bugün nereye? Hollanda'ya kaçalım. Amsterdam'a gideriz, biraz gezeriz dedin. Navigasyonu açtın ve keyfin gayet yerinde değil mi? Ama bir dakika. Araban eski dizelse o zaman... biraz heyecan yapayım dedim ama öncesinde... Çıktım sürü savaştan... Tuğba Özel.

0: Saat söz ettiysek pardon.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Tine Klimach. Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt absolviert Bundeskanzler Friedrich Merz dort seinen ersten Wahlkampftermin. In Quedlinburg im Harz wird er heute von Ministerpräsident Sven Schulze durch den Schlossgarten geführt und äußert sich dann gemeinsam mit dem CDU-Spitzenkandidaten vor Kameras.
3: Schulze grenzt sich von der Bundes-CDU ab und macht sogar gegen sie Wahlkampf. Im Sommer stellte er sich gemeinsam mit den anderen beiden ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten gegen ein Kernelement des schwarz-roten Rentenreformkonzepts, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren. Eine Präsidiumsklausur der Bundes-CDU in Magdeburg wurde auf Wunsch Schulzes wieder abgesagt. Das Motto: maximale Distanz zur Bundes-CDU und ihrem Vorsitzenden. Aus Berlin, Dirk Zeitler.
2: Erstmals seit Ende Juli haben die US-Streitkräfte wieder Ziele im Iran angegriffen. Das für die Region zuständige US-Militärkommando informierte in der Nacht auf der Plattform X über begrenzte, gezielte Maßnahmen gegen Minenlegeeinheiten der iranischen Revolutionsgarden. Sie stellten eine unmittelbare Bedrohung in der Straße von Hormuz dar. Der Iran reagierte umgehend mit Vergeltungsangriffen auf zwei Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien. Die Raketen wurden laut jordanischen Angaben jedoch abgefangen. Bei dem schweren Fährunfall vor der Insel Zypern sind mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen. Die Expressfähre war gestern kurz nach dem Auslaufen gekentert. Gerettete Passagiere erheben Behördenangaben zufolge schwere Anschuldigungen gegen die Besatzung des später gesunkenen Katamarans.
4: Die Rede ist von chaotischen Szenen. Menschen in Rettungswesten klammern sich außen am Schiff fest. Unter Deck schlagen verzweifelte Passagiere die Scheiben ein, um nach draußen zu gelangen. Einige Türen und Fluchtwege waren wohl verschlossen. Und der Kapitän, der eigentlich an vorderster Front helfen sollte, hat sich wohl aus dem Staub gemacht, als klar war, dass die Fähre sinkt. Die Behörden versprechen umfassende Aufklärungen. Die Ermittler hoffen nun vor allem auf die Bergung des Schiffsdatenschreibers der Fähre, die in rund einem halben Kilometer Tiefe auf Grund liegt. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
2: Zum Sport. In der Bundesliga hat Augsburg am Abend gegen Aufsteiger Schalke mit 3:0 gewonnen. Freiburg besiegte Bremen zuvor mit 4:1. Die deutschen Hockeymänner sind wieder Weltmeister. Im Endspiel in Belgien besiegte das deutsche Team Spanien mit 1:0.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, dün Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında bir yolcu feribotu alabora oldu. 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kayıp var. Neler var bu kaza ve arama çalışmaları üzerine bugün bilgi olarak?
6: Taner, aslında kelimenin tam anlamıyla facia diyebiliriz. Bugün haberlerde bu şekilde çıkıyor zaten. Bu feribot faciasında 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı sabah erken saatlerde. Bu arada 7 kişiyle beraber gemi kaptanının gözaltına alındığını da söyleyelim. Toplamda mürettebat dahil 267 yolcu vardı. Kurtarma çalışmaları da gerçekleştirildi. Şimdi arama çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen açıklamalar var. Henüz kazanın sebebi net olarak bilinmiyor. Ancak yolcular tarafından gündeme getirilen çeşitli iddialar var. Çarpma sesi duyduklarına dair iddialar var. Bunlar da araştırılıyor.
5: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ailesinin Almanya'daki gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Hakkında bir de soruşturma bulunuyor. Bu gelişmeyi senden alalım.
6: Evet, gazeteci Murat Arel'in bir haberi vardı. Bu haber üzerine hakkında bir soruşturma başlatıldı. Melih Gökçek'in yurt dışında 18 daire aldığı öne sürüldü. Yurt ve pansiyon işletmeciliği yaptığı ifade edildi Almanya'da. Yine bir AVM'yi de almak üzere pazarlık girişiminde olduğu ifade edildi. Melih Gökçek şöyle bir açıklama yaptı bir gazeteciye. Oğlum Ahmet ve çocukları Almanya'dan vatandaşlık almak için bir şirket kurup 2 daire aldılar dedi ve yasal yollarla para transferini gerçekleştirdiğini belirtti.
5: Batman'da özel bir spor salonunda bir yangın çıktı. Can kayıpları da var. Bu habere de bakalım.
6: Fakat öncelikle neden yangın çıktı henüz bilinmiyor. Buna ilişkin araştırma yapılıyor, bir soruşturma başlatıldı. Fakat bu yangında toplamda 3 kişi hayatını kaybetti. Spor salonunda 9 kişi de yaralandı.
5: Şimdi spora geçelim. Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları sürüyor. Senden haftayı alalım Güçlü.
6: Evet, Süper Lig başladı. Heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Bu haftaya baktığımızda Galatasaray Göztepe maçını 3-2 kazandı. Fenerbahçe dün akşam Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu akşam iki karşılaşma var. İkisi de saat 20.30'da başlayacak. Trabzonspor Ahmet deplasmanına gidiyor ve Beşiktaş kendi sahasında Çorum'u ağırlayacak. Galatasaray lider, Gençler Birliği ikinci, Fenerbahçe üçüncü sırada yer alıyor şu an.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye haberlerini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 24 derece arasında değişecek. Idıman bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Keyifli bir gün geçirmenizi sağlar. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
8: Hakan, kolay gelsin. Sana bir sorum var. Ben yıllardan beri çay şekeri programınızı dinliyorum. Biz dinleyici olarak şeker olduğu için bu programda ek vergi verecek miyiz acaba? Onu bir cevaplarsan memnun olurum.
9: Şimdi bu dinleyicim arkadaşlar böyle bir mesaj gönderdi bana. Onun haricinde şimdi bu mesajı dinledik ya. Şimdi bunun ardından bir de şöyle bir şey gönderiyor. İyi dinleyin.
10: Das gibt's doch gar nicht, ey.
9: Şimdi bazı dinleyicilerimiz var. Belli ki beni fazla dinlemiş. Şimdi o da benim gibi deli olmaya, komik olmaya çalışıyor ama ben komik değilim, ben deliyim. Tamam mı? Ben zaten bu işin profesyonel delisiyim. Siz de bana ayak uydurmaya çalışıyorsunuz, onu anlamış değilim. Benim yaptığım evde denenmez arkadaşlar. Ben sabahın köründe saçmalıyorum diye siz de kendinizi lütfen kaybetmeyin. Lütfen diyorum. Bir de mesajı dinliyorum ya. Belli ki arkadaş kafayı biraz bulmuş gibi. Diyorum ki ben Hakan'a benzeyeyim derken kendini servise kaldırttırma şimdi. Çağırmayalım. Kimse gelmesin. Yani ben bir taneyim. Siz normal kalın lütfen. Hepimiz deli olursak bu radyoyu kim dinleyecek? Öyle değil mi? Tekrardan günaydın. Saatimiz 8'i 8 dakika geçiyor. Çay şekeri programındasınız. Keyfiniz bol olsun. Keyfiniz bol olsun. Ve son olarak... Deli midir nedir ya?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hound.com ve Belland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound.com ve Belland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound.com ve Belland.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.

0: Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Evet arkadaşlar, olur ya, tatilinizi şimdi alıyorsunuzdur. Çocukları araca dolduruyorsunuz. Kaç tane varsa artık. Olmayabilir yani, sorun değil.

yapmayabiliyorlar. Genelde mısınız? Amsterdam olsun, Arnhem olsun, Utrecht olsun, bu gibi şehirlerde eski dizel araçlara çevre bölgesi uygulaması var arkadaşlar. Ya şimdi o denilecek yerde o demiyorsunuz. Ha, ben dedikten sonra değeri kalmadı. Geç. Bitti. Otur sıfır evladım. Şimdi özellikle Euro 0'dan Euro 4'e kadar olan dizeller sıkıntılı. Yani burada Hollanda'da kameralar plakayı görüyor. Yani turisttir, Almanya'dan gelmiştir, bilmiyordur falan da demiyor. Cezayı yapıştırıveriyor. Yani sen Amsterdam'da artık böyle Amsterdam'a daha doğrusu Stroopwafel yemeğe mi geldin? Veya yok onu söyleyemiyorum. Yani işte bilenler biliyor. Onun için gidiyorsan araban sana tatilin yanına bir de böyle güzelce ceza hatırası bırakabiliyor. Al diyor, yapıştırıyor. Üstelik bu kurallar pazar günü serbest, akşam ne bileyim 8'den sonra gidilme şeklinde de değil. Genel olarak 24 saat geçerli arkadaşlar. En mantıklısı araban uygun değilse şehrin dışındaki park yerlerine park edip sonrasında artık tramvayla mı otobüste mi bisküvi yemeye mi kek mi yemeye gidiyorsun, orası sana kalmış. Burak Bulut, Kurtuluş Kuş ve İrem Derici. Alın bir üçlü daha size. Moda olduğu da. Alev alev.

0: Şimdi arkadaşlar, siz sesli mesaj atarken, yani sesli mesaj atarken, yani o esnada telefonu genelde nerede bulunduruyorsunuz? Elinizde değil mi? Veyahut da yani elinizi, yani telefonu böyle ağzınızla yaklaştırıyorsunuz, mesajı gönderiyorsunuz değil mi? Bir dinleyicim var, Metin Kurt. Bana sesli mesaj göndermiş. Bir yerde radar varmış. Radar ihbarı yapıyor. Güya yapmaya çalışıyor. Aynen şöyle.
1: Günaydın Hakan. Ben Berlin'den Metin. Bir trafik raporu bildireceğim. Neukölln, Tanierstraße, Hermannplatz istikametinde trafiğe tamamen kapalı zil çalışmaları var.
0: Metin, sen sesli mesaj atarken telefonun cebinde mi bulunduruyorsun? Ya da telefonun üstüne mi oturdun?

Şimdi burada bazı dinleyicilerim diyor ki bana mesajlar gönderiyorsun. Sabahleyin bana gelen o kadar mesajlar var ki yani birisini almasam Keloğlu yiyeceğim ama daha ne kel olacak? Şimdi bunu anlayan varsa bir hatta Metin Kurt beni dinliyorsan Allah'ın seversen kalk şu telefonun üzerinden o mesajı bir daha gönder ki bize de bir faydası olsun. Labirent, hadise ve motive. 8:20 yaptık saatlerimizi.

0: Kavga var arkadaşlar. Toplanın, kavga var. Biraz önce sesli mesaj gönderen dinleyicim Metin Kurt arkadaşımız bana serzenişte bulunuyor. Sen diyor nasıl anlamazsın onu diyor. Arkadaşlar bakın. Şu mesajı bir dinleyin.
1: Günaydın Hakan. Ben Berlin'den Metin. Bir trafik raporu indireceğim.
0: Bir bu var. Ondan sonra ben pek anlayamadım dedim. Ondan sonra şöyle bir mesaj gönderdi bana.
2: Vallahi Hakan neyini anlamadın?
0: Bak. Görüyor musun? Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Devam edelim.
2: Ben anlamadım. Ben radyoda gayet güzel anladım. Herhalde senin anlaman biraz kıt. Neukölln'de Panierstraße'de Hermannstraße
0: Kaldı. Aynen öyle. Dur bakalım. Ha şimdi bir mesaj daha geldi. Baştan alalım.
2: Hakan sen zaten gönderilen mesajları bir anlayabilsen o zaman çözeceksin bütün işi de. İşte sorun orada. Neukölln'de Panierstraße'de Hermannplatz istikameti kapalı. Tamamen kapalı. Vinç çalışmaları var. Yol kapalı. Kolay gelsin.
0: Metin Kurt ve sonunda telefonun üzerinden kalktı ve mesajı gönderdi bize. Sağ olasın Metin. Eksik olma. Hep böyle saydır bana, oldu mu? Sorun değil. Ben de kırmızı çizgi yok biliyorsun. Oh, şimdi bu şarkımız da Metin abimize gelsin. Kral abimiz, kral. Giydirdi bana.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de bugün Almanya genelinde kira tavanı talebiyle yeni bir imza kampanyası başlatılıyor. Girişim kiraların 6 yıl dondurulmasını, aşırı yüksek kiraların düşürülmesini ve yeni kiralama üst sınırı getirilmesini istiyor. Kampanyaya Berlin Kiracılar Derneği ve bazı diğer sivil toplum kuruluşları destek veriyor. Berlin Sol Parti'nin eyalet başbakan adayı Elif Eralp, Neukölln'deki bir seçim etkinliğinde sahne alan rapçinin şiddet çağrıları içeren sözlerini sert biçimde eleştirdi. Eralp, sorumluların derhal müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Neukölln teşkilatı ise tartışmalı şarkının önceden kararlaştırılmadığını açıkladı. Berlin yönetimine yönelik siber saldırıda hackerların 30 bitcoin yani yaklaşık 2 milyon euro fidye istediği ortaya çıkmıştı. Rishida adlı grubun 1.4 milyondan fazla dosyayı taradığı, şifreler, sözleşmeler, e-postalar ve IBAN bilgileri ele geçirdiği öne sürülüyor. Berlin yönetimi fidye ödemeyeceğini açıkladı. Saldırı eyaletin bugüne kadarki en büyük siber olayı olarak değerlendiriliyor. Berlin'de büyük konut şirketlerinin kamulaştırılması tartışmasında halk ikiye bölünmüş durumda. Bir ankete göre Berlilerin %43'ü 2021 referandumunun uygulanmasını desteklerken %40 buna karşı çıkıyor. Sol Parti ile Yeşiller kamulaştırmayı savunuyor, CDU, SPD ve AfD ise karşı. Konut ve kira sorunu 20 Eylül seçimlerinin en önemli başlıklarından biri.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da yarından itibaren yani Eylül ayıyla beraber birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. 27 Eylül'den itibaren yanıltıcı çevre reklamları ve keyfi sürdürülebilirlik etiketleri sınırlandırılacak, arızalı ürünler için yeni garanti etiketi kullanılacak. 11 Eylül'de dijital ürün üreticilerine yeni güvenlik bildirim yükümlülükleri geliyor. Alman demiryolları alkol yasağını kademeli olarak yaklaşık 5400 istasyona yayacak. 10 Eylül'de ülke genelinde ulusal uyarı günü yapılacak. Test alarmı verilecek. Başbakan Friedrich Merz, hükümetin düşük anket sonuçlarına rağmen iyimser olduğunu söyledi. ARD'ye konuşan Merz, reformların etkisinin zamanla görüleceğini ve sonunda sonuçlara bakılacağını belirtti. Göç politikasını ve ekonomideki toparlanma işaretlerini başarı olarak gösteren Merz, Saksonya-Anhalt'te olası bir AfD hükümetinin yatırımlara zarar verebileceği uyarısında bulundu. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programındasınız. Radyolarını yeni açanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gününüz aydın olsun. Guten Morgen.
4: Man, ya Mert so cool arkadaşlar. O kadar soğukkanlı ki aslında Mert'in böyle ciddi anlamda böyle Amerikan Western dediğimiz bu filmlerde rol alabilir. Daha doğrusu Clint Eastwood'un filmlerini belki biliyorsunuzdur böyle ama richtig so cool, ne? Adamın gözünü çeker, sigarasını çeker, tekrar gözünü çeker kamera yakından, sinek konar böyle falan, anlıyorsunuz değil mi böyle? In a Wüste, çölde böyle düello yaparlar, silahlarını çekerler. Friedrich Merz'e diyorlar ki, Almanya'daki gençlerin 5'te birinin ülkeyi terk etmeyi düşünmesini nasıl açıklarsın? O da aynen şöyle diyor. 5'te 4'ünü düşünmediği anlamına gelir.

Bugün bir tuhaflık var. Normalde erkek dinleyicilerimiz mesaj atar. Hakan selam, kolay gelsin. Şu şarkıyı çal geçer gider bu şekilde. Ama bugün maşallah herkes duygusal, iltifatlar, güzel sözler, kalpler havada uçuşuyor. Dördüncü erkek dinleyicim diyor ki günaydın. Ben çayı şekersiz içiyorum. Senin programını dinlemenin sakıncası var mı? Ben de kendi kendime diyorum ki bugün erkekler matinesi falan var arkadaşlar. Bana mı haber vermediniz? Şimdi sabah sabah erkeklerden bu kadar sevgi görünce insan ister istemez tabii ki şüpheleniyor. Az sonra bir Hakan seni olduğun gibi kabul ediyoruz derse yayını kapatıp gideceğim vallahi, ağlayacağım. Ne oldu size bugün ya, toplu halde romantik moduna mı girdiniz? Böyle devam ederseniz birazdan ben de Neşet Ertaş açıp hep beraber dertleşeceğiz arkadaşlar.

Of. Yani ergenken dinlediğim tek şarkı buydu arkadaşlar. Herkese aşık oluyordum bu şarkıyı dinlerken. Ama Gülten Karaböceği'nin versiyonuyla tabii ki. Zwar Wahnsinn. Wie alt war ich? 17, 18? Nee, 19 war ich, glaube ich. Ja, genau, so um die Dreh. So, havaya geleceğiz şimdi. Bu yaz biliyorsunuz Almanya sıcaktan kimi zaman, bazı zamanlar tabii ki böyle resmen kavruldu ya şimdi. Şimdi millet daha terini silemeden başladı. Ya kış çok fena geçecekmiş falan filan. El Nino varmış falan. Yahoo Advent olacakmış falan diyorlar. Şimdi uzmanlar burada diyor ki hele bir durun arkadaşlar. Daha Ağustos'tayız diyor. Öyle hemen panik yapmaya gerek yok. Şimdi El Nino gerçekten havayı etkileyen büyük bir sistem ama Almanya'nın kışını tek başına da o belirlemiyor. Şimdi şu anki tahminlere göre Avrupa için daha çok böyle ılık veyahut da yağışlı bir kış ihtimali öne çıkıyor. Yani ama arada tabii ki sert soğuklar da olacak. Mutlaka kar veya buz da olabilecektir. Bunlar olacak yani. Aslında kapıyı açınca ne çıkacağı daha belli değil yani. O yüzden şimdiden böyle kar bilimize kadar gelecek, eksi 20 olacak falan diyenlere hiç kulak asmayın. Yani benim yorumum şu, yani kim bilebilir bunu değil mi? Şimdi Ağustos ayında bana Ocak ayının havasını yüz yüz söyleyen varsa arkadaşlar bana o zaman o gelsin önümüzdeki loto numaralarını söylesin. Zıvısız. O da adı üstünde hava tahmini. Ben de tahmin edebiliyorum.

0: Berlin'de çok özel bir gece. Zülfü Livaneli, Rumi Sweet ve sevilen şarkılarıyla 15 Eylül'de Konserthaus Berlin'de. Gecenin anlatıcısı ünlü oyuncu Martina Gedek. Biletler 24 Euro'dan başlayan fiyatlarla konserthaus.de'de.
1: Selamun aleyküm Hakan abi. Nasılsın, iyi misin? Bugün pazartesi. Bugün için böyle bir ben yoruldum hayat patlatabilir misin? Sağ olasın. Herkese hayırlı pazartesi.
2: Şimdi arkadaş diyor ki, şu parçayı patlatabilir misin diyor. Patlatırım da öyle bir patlatırım ki komşu frekansa bize ne oldu diye teknik servis arar vallahi. Ama asıl beni bitiren sonu oldu. Hayırlı cumalar diyecekti, son anda toparladı, pazartesi dedi vallahi. Yani anlamadım zannetme. Yani abi sen haftaya benden daha sert girmişsin belli yani. Ya pazartesinden cumaya ışınlanmışsın, haberin yok. Ben de diyorum ki sen kafanda cumaya geçtiysen bizi de götür. Burada niye tek başımıza pazartesini çekiyoruz, öyle değil mi? Uçalım seninle birlikte. Serdar'ı da alalım. Poşet yesin yanımızda.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Evet arkadaşlar, Cem Yılmaz hafta sonu biliyorsunuz ciddi bir kalp krizi geçirmiş. Neyse ki zamanında müdahale edilmiş. Anjiyomu stent takıldı ve şu anki sağlık durumu iyiye gidiyor. Şimdi insan ister istemez ister yaptığı mizahı yani olabilir veya olmayabilir değil mi? İnsan ister sevmez, ister yaptığı mizahı beğenmez, ister dünya görüşünü hiç paylaşmamış. Bunların hepsi ayrı bir mesele değil mi? Ama ben yorumlara bakıyorum da okudum da keşke ölseydi, niye kurtardınız, tüh yine ölmedi diye yazan insanlar var. Yani gerçekten bunu görünce insanın dili tutuluyor. Ya arkadaş, bir insanı sevmemek başka bir şey, onun ölümünü istemek başka bir şey. Arada kocaman, yani bana soracak olsanız kocaman bir insanlık mesafesi var. Yani bugün Cem Yılmaz olur, yarın hiç sevmediğin başka biri olur değil mi? Ama ölüm üzerine sevilmek bir insanın hastalığına olsun demek... Yani kusura bakmayın bu fikir özgürlüğü falan değil. Bu düpedüz vicdan yoksunluğu. Yani bana soracak olursanız. Benim de düşüncem şu. Bir insanın kim olduğunu, kimi sevip sevmediğini bazen söyledikleri değil, başkasının acısına nasıl baktığı gösteriyor değil mi? Cem Yılmaz'ı dediğim gibi sevmeyebilirsiniz arkadaşlar. Gülmeyebilirsiniz de, izlemeyebilirsiniz. Hatta kanal değiştirirsiniz olur biter. Ama böyle keşke ölseydi diyebilecek kadar da böyle içinizde öfke biriktirdiyseniz bence Cem Yılmaz'ın kalbinden önce sizin kendi kalbinize bir baktırmanız lazım. Ciddiyim. Geçmiş olsun tekrardan Cem Yılmaz. Sağlık siyasetten ve kavgadan da nefretten daha kıymetli.

0: Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Saatlerimiz 8.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Zahl der Todesopfer infolge der Flutkatastrophe in Nepal ist auf über 900 gestiegen. Das teilte der dortige Katastrophenschutz mit. Zusammen mit den offiziell bestätigten Zahlen aus dem Katastrophengebiet in China haben mindestens 919 Menschen ihr Leben verloren. Zudem sprang die Zahl der Vermissten in Nepal deutlich auf über 4200. Insgesamt sind weiter tausende Rettungskräfte im Einsatz, um Opfer zu finden und zu bergen. Erstmals seit Ende Juli haben die US-Streitkräfte wieder Ziele im Iran angegriffen. Das US-Militär informierte in der Nacht über Maßnahmen gegen Minenlegeeinheiten der iranischen Revolutionsgarden. Sie sollten daran gehindert werden, neue Seeminen in der Straße von Hormuz zu legen, hieß es.
2: Seit Wochen herrschte Ruhe zwischen den Kriegsparteien USA und Iran, allerdings gab es auch keinerlei Verhandlungsfortschritte. Jetzt startete das US-Militär wieder Angriffe, vor allem um zu verhindern, dass der Iran weitere Seeminen in der Straße von Hormuz verteilt. Präsident Trump behauptet, der Handelsweg sei von allen Minen geräumt und er hat gedroht, alle Schiffe zu zerstören, die in der Meerenge Seeminen legen. Trump beteuert auch, dass der Iran bezwungen und die Straße von Hormuz offen sei, allerdings liegt der Schiffsverkehr dort weiterhin ziemlich breit. Aus den USA, Tina Eck.
1: Nach einer vorläufigen Auswertung des Deutschen Wetterdienstes ist der diesjährige Sommer einer der wärmsten seit Beginn der flächendeckenden Messungen gewesen. Weitere Details gibt der DWD heute in seiner Sommerbilanz bekannt.
3: Auffällig waren vor allem die Extreme. Die Hitzewelle Ende Juni erreichte in Ausmaß und Folgen Dimensionen, wie sie in Deutschland bislang nicht beobachtet wurden, so der DWD. Die Temperaturen lagen zeitweise deutlich über 40 Grad. Tropische Nächte brachten auch nachts kaum Abkühlung. Der Sommer war zudem sehr trocken, vor allem im Westen und Südwesten Deutschlands. Und das Wetter hatte tödliche Folgen. In diesem Jahr sind in Deutschland nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts bis Mitte August etwa 15.800 Menschen durch Hitze gestorben. Dirk Zeitler, Nachrichtenredaktion.
1: Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt absolviert Bundeskanzler Friedrich Merz dort seinen ersten Wahlkampftermin. In Quedlinburg im Harz nimmt er am Abend an einer Gesprächsrunde mit Kandidaten für den Landtag teil. Er wird von Ministerpräsident Schulz durch den Schlossgarten geführt und äußert sich dann gemeinsam mit dem CDU-Spitzenkandidaten vor Kameras.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, dün Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında bir yolcu feribotu alabora oldu. 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kayıp var. Neler var bu kaza ve arama çalışmaları üzerine bugün bilgi olarak?
6: Taner, aslında kelimenin tam anlamıyla facia diyebiliriz. Bugün haberlerde bu şekilde çıkıyor zaten. Bu feribot faciasında 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı sabah erken saatlerde. Bu arada 7 kişiyle beraber gemi kaptanının gözaltına alındığını da söyleyelim. Toplamda mürettebat dahil 267 yolcu vardı. Kurtarma çalışmaları da gerçekleştirildi. Şimdi arama çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen açıklamalar var. Henüz kazanın sebebi net olarak bilinmiyor. Ancak yolcular tarafından gündeme getirilen çeşitli iddialar var. Çarpma sesi duyduklarına dair iddialar var. Bunlar da araştırılıyor.
5: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ailesinin Almanya'daki gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Hakkında bir de soruşturma bulunuyor. Bu gelişmeyi senden alalım.
6: Evet, gazeteci Murat Ağrel'in bir haberi vardı. Bu haber üzerine hakkında bir soruşturma başlatıldı. Melih Gökçek'in yurt dışında 18 daire aldığı öne sürüldü. Yurt ve pansiyon işletmeciliği yaptığı ifade edildi Almanya'da. Yine bir AVM'yi de almak üzere pazarlık girişiminde olduğu ifade edildi. Melih Gökçek şöyle bir açıklama yaptı bir gazeteciye. Oğlum Ahmet ve çocukları Almanya'dan vatandaşlık almak için bir şirket kurup 2 daire aldılar dedi ve yasal yollarla para transferini gerçekleştirdiğini belirtti.
5: Batman'da özel bir spor salonunda bir yangın çıktı. Can kayıpları da var. Bu habere de bakalım.
6: Fakat öncelikle neden yangın çıktı henüz bilinmiyor. Buna ilişkin araştırma yapılıyor. Bir soruşturma başlatıldı. Fakat bu yangında toplamda 3 kişi hayatını kaybetti. Spor salonunda 9 kişi de yaralandı.
5: Şimdi spora geçelim. Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları sürüyor. Senden haftayı alalım Güçlü.
6: Evet, Süper Lig başladı. Heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Bu haftaya baktığımızda Galatasaray Göztepe maçını 3-2 kazandı. Fenerbahçe dün akşam Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu akşam iki karşılaşma var. İkisi de saat 20.30'da başlayacak. Trabzonspor Ahmet deplasmanına gidiyor ve Beşiktaş kendi sahasında Çorum'u ağırlayacak. Galatasaray lider, Gençler Birliği ikinci, Fenerbahçe üçüncü sırada yer alıyor şu an.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye haberlerini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 24 derece arasında değişecek. Idıman bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Keyifli bir gün geçirmenizi sağlar. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Magic.

0: kabus gibi şarkı ya.
1: Sizi uyandırmak için yapıyorum arkadaşlar. Yoksa öyle sevimli mebimli değil ya. Böyle yani. This is grotesklich ya. Evet, bir saatimiz kaldı ve bu bir saat içerisinde yine birbirinden güzel şarkılarla sizlerle birlikte olacağız ve ilginç konulara değineceğiz. Canlı telefon bağlantılarımız olacak ve pazarcılar gibi oldum yine. Ses de gitti yine yavaş yavaş. Şimdi

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 123 euro 16 sent. Çeyrek altın ise 215 euro 53 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 93 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Günaydın arkadaşlar, yeni hafta başladı, pazartesi geldi diye böyle suratları asmak yok. İşe giden herkese hayırlı işler, yolda olanlara kolay gelsin. Kahvesini böyle yeni alanlara da afiyet, bal şeker olsun. Hiç öyle ağlama, sızlama yok. Daha haftanın başındayız ama merak etmeyin, göz açıp kapayınca kadar bir bakmışız. Cuma gelmiş, pazartesi hatta. O zamana kadar moral benden sıra olur. Ben DJ Hakan buradayım. Enerjinizi düşürmemeye çalışıyorum ve güzel şarkılarla, güzel muhabbet, bol enerji. Hadi bakalım, ses açın. Yeni haftaya beraber şöyle sağlam bir giriş yapıyoruz.

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Juwelier Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Metropol FM, senin radyon.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
6: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir.
7: Friedrich, Friedrich, Friedrich Merz arkadaşlar. Şimdi Friedrich Merz ARD'nin yaz röportajına çıkıyor. Röportaj esnasında önüne rakamları koyuyorlar. Diyorlar ki halkın desteği düşük. Aynı zamanda hükümetten de memnuniyet. Böyle düşük tabii. Kimsiz beğenmiyor şu andaki. Mert'in cevabı aynen şu. Ben zaten değişim yapıyorum. Değişim yapan adam başta popüler olmaz diyor. Yani diyor ki bugün bana kızabilirsin ama önemli olan birkaç yıl sonra ülke nereye geldi? Yani aslında yani haksız da değil bu konuda. Ama bir de biliyorsunuz önümüzde Sachsen-Anhalt seçimi var. Orada da AfD anketlerde oldukça güçlü görünüyor. Merz de açık açık uyarıyor. Burada diyor ki AfD tek başına iktidara gelirse eyalet ciddi bir zarar görür diyor. Özellikle de uluslararası yatırımcıların bölgeden uzak durabileceğini söylüyor. Sonra yani lafı şuraya getirmek istiyor. Yani AfD'li bir başbakan yanında yabancı yatırımcı girip de fabrika temeli atar mı ben pek sanmıyorum diyor. Benim yani bana soracak olsanız söyleyeceğim şu: Merz'in popüler olmak için değil doğru bildiğimi yapmak için buradayım demesi aslında kulağa mantıklı geliyor. Gayet hoş. Ama siyaset sadece ben doğruyu yapıyorum demek de yetmez tabii ki. Çünkü reform dediğin şey ben hem halkın hayatını gerçekten iyileştiriyorsa insanlar bunu bir noktada cebinde olsun, işinde olsun, faturasında ne yapmak ister? Hissetmek ister tabii ki, değil mi? Yani mesele anketleri hiç umursamamak değil. Mesele bir süre sonra o anketlerin böyle neden düzelmeli

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Berlin'de bugün Almanya genelinde kira tavanı talebiyle yeni bir imza kampanyası başlatılıyor. Girişim kiraların 6 yıl dondurulmasını, aşırı yüksek kiraların düşürülmesini ve yeni kiralama üst sınırı getirilmesini istiyor. Kampanyaya Berlin Kiracılar Derneği ve bazı diğer sivil toplum kuruluşları destek veriyor. Berlin Sol Parti'nin eyalet başbakan adayı Elif Erel, Neukölln'deki bir seçim etkinliğinde sahne alan rapçinin şiddet çağrıları içeren sözlerini sert biçimde eleştirdi. Erel, sorumluların derhal müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Neukölln teşkilatı ise tartışmalı şarkının önceden kararlaştırılmadığını açıkladı. Berlin yönetimine yönelik siber saldırıda hackerların 30 bitcoin yani yaklaşık 2 milyon euro fidye istediği ortaya çıkmıştı. Rishida adlı grubun 1.4 milyondan fazla dosyayı taradığı, şifreler, sözleşmeler, e-postalar ve IBAN bilgileri ele geçirdiği öne sürülüyor. Berlin yönetimi fidye ödemeyeceğini açıkladı. Saldırı eyaletin bugüne kadarki en büyük siber olayı olarak değerlendiriliyor. Berlin'de büyük konut şirketlerinin kamulaştırılması tartışmasında halk ikiye bölünmüş durumda. Bir ankete göre Berlilerin %43'ü 2021 referandumunun uygulanmasını desteklerken %40 buna karşı çıkıyor. Sol Partili Yeşiller kamulaştırmayı savunuyor, CDU, SPD ve AfD ise karşı. Konut ve kira sorunu 20 Eylül seçimlerinin en önemli başlıklarından biri.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Almanya'da yarından itibaren yani Eylül ayıyla beraber birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. 27 Eylül'den itibaren yanıltıcı çevre reklamları ve keyfi sürdürülebilirlik etiketleri sınırlandırılacak, arızalı ürünler için yeni garanti etiketi kullanılacak. 11 Eylül'de dijital ürün üreticilerine yeni güvenlik bildirim yükümlülükleri geliyor. Alman Demiryolları alkol yasağını kademeli olarak yaklaşık 5400 istasyona yayacak. 10 Eylül'de ülke genelinde ulusal uyarı günü yapılacak. Test alarmı verilecek. Başbakan Friedrich Merz, hükümetin düşük anket sonuçlarına rağmen iyimser olduğunu söyledi. ARD'ye konuşan Merz, reformların etkisinin zamanla görüleceğini ve sonunda sonuçlara bakılacağını belirtti. Göç politikasını ve ekonomideki toparlanma işaretlerini başarı olarak gösteren Merz, Saksonya-Anhalt'te olası bir AfD hükümetinin yatırımlara zarar verebileceği uyarısında bulundu. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Berliner Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Eyalet Meclis seçimlerinde oy kullanabilmek için kişinin Alman vatandaşı ve ana ikamet adresinin Berlin'de olması gerekiyor. Oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesi Berlin'de yeni bir uygulama. Yeni düzenleme ile birlikte gençler de aktif siyasi kararlara daha erken yaşta katılma hakkı elde etmiş oluyor. Genç seçmenlerin ayrıca kayıt yaptırmasına gerek bulunmuyor. En az 3 aydır Berlin'de ikamet eden uygun kişiler seçmen listelerine otomatik olarak ekleniyor. Alman vatandaşı olmayan Avrupa Birliği vatandaşları ise Berlin'deki ilçe meclisi seçimlerinde oy kullanabiliyor ve aday olabiliyor. Yetkililer bu yıl yaklaşık 250 bin Avrupa Birliği vatandaşının yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Berlin'de yaklaşık 2,4 milyon oy kullanma hakkına sahip kişiye seçimden önce otomatik olarak posta yoluyla bir seçmen bildirimi Wahlbenachrichtigung gönderiliyor. Seçmen bildiriminde ilgili sandık yerinin adresi ve açılış saatleri belirtiliyor.
0: Benim şehrim benim politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim şehrim benim politikam.
2: Metropol FM'desiniz, 9.31 oldu saatlerimiz arkadaşlar ve şimdi Hakan Bektaş, yani Ağdaşam'la ilerliyoruz. Bilal,

Hakan Bektaş ve Bilal Hancı yaktım beni dedi. Evet, az önce arkadaşlar Köln'de bu sabah saat 7.30-7.45 civarında Bonn Strasse üzerindeki Türk kahvesi olduğu belirlenen bir mekana ateş açılmış maalesef. Birkaç el silah sesi duyuluyor. Polis hemen bölgeyi kapatıyor. Olay yerine çok sayıda ekip ve polis köpekleri de geliyor. İlk bilgilere göre ki şükür ki yaralanan yok. Saldırgan ya da saldırganlar şu anda henüz yakalanmış değil. Ama insan biliyorsunuz ister istemez şunu düşünüyor arkadaşlar. Son zamanlarda Köln ve çevresinde sadece Köln'e değil Almanya'nın diğer yerlerinde de dükkanlara, iş yerlerine yönelik silahlı saldırı haberlerini böyle daha sık duymaya başladık biliyorsunuz. Bu olayların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığı ise şu anda pek belli değil. Yani sabah dükkan açıp kahveni koyuyorsun, müşteri bekliyorsun, kapıya müşteri değil kurşun geliyor. Yani gerçekten insan tüylerini diken diken eden bir durum. Şimdilik sevinici olan tek şey can kaybı ya da yaralanma olmaması. Polis olayla ilgili soruşturmayı da sürdürüyor. Detaylı bilgiler geldikçe biz de sizlere buradan aktarmaya devam edeceğiz.

Sarıkamadayı kutsal toprak dili arkadaşlar ve bisiklet kullananlar. Vardır değil mi mutlaka aranızda? Trafik lambasından nasıl bekliyorsunuz arkadaşlar? Kırmızı yandığınız zaman. Bilhassa bisikletler için ayrı bir trafik lambası olduğunda tepkiniz ne oluyor? Şimdi bisiklet kullananların çoğu şu kafada. Yayalara yeşil yandı mı tamam ben de gidiyorum. Ama olay öyle değil. Eğer bisikletlere özel bir ışık yok ise sen yayaların lambasına değil arabaların trafik lambasına bakacaksın. Ki bu kural da 2017'den beri böyleymiş. Yani yayaları yeşil yanmış olabilir ama araç ışığı hala kırmızıysa sen bisiklete geçersen kırmızı ışık ihlali yapmış oluyorsun. Ve ehliyetinde varsa ein Punkt strafı bir de 100 euro ceza yiyorsun arkadaşlar. Evet. Bunun için lütfen bisiklet kullanıyorsanız orada bisikletler için olan trafik lambanız yok ise yayaların lambasına göre hareket etmeyin arkadaşlar. Bunu söylemiştim biraz önce yine mi söyledim? Yani, Doppelheldfest derler ya. Şimdi bisiklet üzerindeyken ben yarı yaya sayılırım diye de bir sistem yok. Ona da sakın güvenmeyin. Bisiklete binince insan ne tam araba oluyor ne tam yaya böyle ama ceza yazılacağı zaman sistem seni gayet güzel buluveriyor vallahi ben de sana söyleyeyim. O yüzden pedala basmadan önce ışığa iyi bakın. Yoksa spor yapayım derken böyle Flensburg'da puan kazandırırsınız. Buradan da söylemiş olayım. Nil Kara İbrahimgil. O neyle ya korku müziği gibi. Bendim o korna bendim.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?

0: 76.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de
2: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Hande Yener, kim bilebilir aşk oteli. 9.53 oldu saatlerimiz. Arkadaşlar biraz önce bisikletlilerden bahsettim. Kırmızı ışıkta ne yapmaları gerektiğine dair yayaların lambalarını kullanamazlar. Yani onlara ayak uydurmak değil de araçların kullanmış olduğu trafik lambalarına uymak zorundalar dedim. Demez olaydım. Bir şikayet. Allah işte şu bisikletler, şu bisikletler. Herkes bir şey sallıyor. Yani bisikletliler hakkında bir haber beklemi bekliyor musunuz? Yani haber vermemi bekliyor musunuz? Bir dinleyicim diyor ki, Hakan diyor, şu bisikletliler bir de Allah rızası için bisiklet yolu varken caddenin ortasına sürmesinler rica etsek diyor. Sen hiç bisiklet sürdün mü? Armağan, Wiesbaden'de. Şimdi ben bisiklet kullanırken, bisiklet yolunda giderken arkadaşlar, o bisiklet yolu o kadar arızalı oluyor ki, yani Türkiye yollarına benziyor kimi zaman. Çok felaket. Bir de şu kiralık bisikletler var ya, onlarda armatür falan yok. Kazık gibi. En ufak bir şeyi de güm güm gibi her yerinde hissediyorsun bunu. Ben de bu yüzden, sadece bu yüzden o bisiklet yolundan çıkıp normal araçların gittiği yoldan gittim. Yani eğer oradan gidiliyorsa mutlaka bunun da bir sebebi vardır. Yani kanundan aykırı mı değil mi onu da ben tam bilmiyorum ama zannedersem değildir. Dolayısıyla bisikletliler genelde bisiklet yolunu kullanmıyorsa o güzergahtan mutlaka bir arıza vardır. Ben size söyleyeyim. Bisikletlilerin her seferinde günahını almayın. Neyini alın bilmiyorum. Bir şey söyleyecektim ama uyduramadım. Ben en iyisi bildiğimle hala devam edeyim. Geri bu ev yalnız. Elif Buse Doğan yangın yeri diyor. Gündüz...

0: Yeri.
1: Evet arkadaşlar, çarşıdaki programın da sonuna geldik artık. Pazartesi de şöyle böyle atlattık sayılır değil mi? Sabahın o ilk mahmurluğu gitti üzerimizden, artık resmen haftamız başladı. Evet, normalde biliyorsun saat 11 ile 13 arasında rengarenkte yine beraber olacaktık ama sesim biraz naz yapıyor, böyle kısık. Ben de dedim ki bu sesi tamamen kaybetmeden biraz koruyayım dedim. Bu yüzden bugün rengarenki maalesef pas geçeceğiz. Sabahları sizinle tekrardan beraber olayım diye biraz dinlendirmem lazım sesimi. Ama merak etmeyin, yarın sabah yine buradayım. İnşallah ses de kendine gelmiş olur. Ben de eski ayarlarıma dönmüş olurum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya güzel başlayın. Yarın sabah yine buluşacağız. Ama bu demek değildir ki radyonuzu kapatın gidin. Aa, öyle bir şey yok. Çünkü tüm zamanlarımız en güzel ve günümüzde en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Saat 13 ile 15 arasında Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Ondan sonra 15'ten itibaren de bizim deli kızımız Esra'mız sizlerle birlikte olacak. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Nach der Flutkatastrophe im Himalaya ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Nach offiziell bestätigten Zahlen kamen in China und Nepal mindestens 919 Menschen ums Leben. Tausende werden weiterhin vermisst, darunter auch viele Touristen.
2: Nicht nur Suchaktionen nach Vermissten, auch die Versorgung der Überlebenden bleibt schwierig. Überschwemmungen und Erdrutsche haben wichtige Straßen und Brücken zerstört. In Nepal werden jetzt die ersten Opfer der Flutkatastrophe in Massengräbern beigesetzt. Die Entscheidung gilt hier als umstritten, weil die meisten Opfer Hindus sind und nach hinduistischer Tradition eine Einäscherung üblich ist. Vor der Beisetzung werden nach Behördenangaben DNA-Proben, Fotos und weitere Daten der Toten gesichert, damit Angehörige ihre Verwandten später identifizieren lassen können. Aus Kathmandu, Dirk Oddor.
1: Außenminister Johann Wadephul will angesichts globaler Umbrüche und Instabilität die Zusammenarbeit mit Tunesien und Algerien im Wirtschafts- und Sicherheitsbereich stärken. Mit beiden Ländern teile man das Ziel, die Sahelregion nachhaltig zu stabilisieren, erklärte er vor der Abreise zu einem Besuch in beide Länder. Auch eine Beruhigung der Lage im Nahen Osten und der Seewege der arabischen Halbinsel sei für die Versorgung und Sicherheit von größter Bedeutung. Nach dem Fährunglück vor der Insel Zypern, bei dem mindestens 8 Menschen ums Leben kamen, laufen die Ermittlungen zur Ursache. Diese richten sich auch gegen die Besatzung des Katamarans. Der Kapitän und 7 Crewmitglieder wurden nach Angaben der Behörden festgenommen.
3: Die Suche nach Vermissten ist die ganze Nacht über weitergegangen. Flugzeuge, Drohnen, Hubschrauber mit Nachtsichtgeräten und zahlreiche Schiffe waren im Einsatz. Überlebende berichten, das Schiff habe sich plötzlich stark zur Seite geneigt. Unter den Passagieren sei Panik ausgebrochen. Einige Überlebende sagten zudem, die Besatzung habe nicht ausreichend geholfen. Jeder sei auf sich allein gestellt gewesen. Das gesunkene Schiff liegt in einer Tiefe von mehr als 500 Metern. Aus Athen, Takis Zafos.
1: Der historische Tiefstand des Rheins hat ein Autowrack mit menschlichen Knochenresten zum Vorschein gebracht. Bereits Anfang August wurde das Auto von der Feuerwehr in Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis entdeckt, wie die Bonner Polizei mitteilte. Darin fanden die Einsatzkräfte Knochenreste. Bislang gäbe es keine Hinweise auf einen Vermisstenfall, der mit dem Autowrack in Verbindung stehen könnte, hieß es.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, dün Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında bir yolcu feribotu alabora oldu. 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kayıp var. Neler var bu kaza ve arama çalışmaları üzerine bugün bilgi olarak?
5: Taner, aslında kelimenin tam anlamıyla facia diyebiliriz. Bugün haberlerde bu şekilde çıkıyor zaten. Bu feribot faciasında 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı sabah erken saatlerde. Bu arada 7 kişiyle beraber gemi kaptanının gözaltına alındığını da söyleyelim. Toplamda mürettebat dahil 267 yolcu vardı. Kurtarma çalışmaları da gerçekleştirildi. Şimdi arama çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen açıklamalar var. Henüz kazanın sebebi net olarak bilinmiyor. Ancak yolcular tarafından gündeme getirilen çeşitli iddialar var. Çarpma sesi duyduklarına dair iddialar var. Bunlar da araştırılıyor.
4: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesinin Almanya'daki gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Hakkında bir de soruşturma bulunuyor. Bu gelişmeyi senden alalım.
5: Evet, gazeteci Murat Ağrel'in bir haberi vardı. Bu haber üzerine hakkında bir soruşturma başlatıldı. Melih Gökçek'in yurt dışında 18 daire aldığı öne sürüldü. Yurt ve pansiyon işletmeciliği yaptığı ifade edildi Almanya'da. Yine bir AVM'yi de almak üzere pazarlık girişiminde olduğu ifade edildi. Melih Gökçek şöyle bir açıklama yaptı bir gazeteciye. Oğlum Ahmet ve çocukları Almanya'dan vatandaşlık almak için bir şirket kurup 2 daire aldılar dedi ve yasal yollarla para transferini gerçekleştirdiğini belirtti.
4: Batman'da özel bir spor salonunda bir yangın çıktı. Can kayıpları da var. Bu habere de bakalım.
5: Fakat öncelikle neden yangın çıktı henüz bilinmiyor. Buna ilişkin araştırma yapılıyor. Bir soruşturma başlatıldı. Fakat bu yangında toplamda 3 kişi hayatını kaybetti. Spor salonunda 9 kişi de yaralandı.
4: Şimdi spora geçelim. Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları sürüyor. Senden haftayı alalım Güçlü.
5: Evet, Süper Lig başladı. Heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Bu haftaya baktığımızda Galatasaray Göztepe maçını 3-2 kazandı. Fenerbahçe dün akşam Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu akşam iki karşılaşma var. İkisi de saat 20.30'da başlayacak. Trabzonspor Ahmet deplasmanına gidiyor ve Beşiktaş kendi sahasında Çorum'u ağırlayacak. Galatasaray lider, Gençler Birliği ikinci, Fenerbahçe üçüncü sırada yer alıyor şu an.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye haberlerini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 17 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 24 derece arasında değişecek. Idıman bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Keyifli bir gün geçirmenizi sağlar. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 123 euro 16 sent. Çeyrek altın ise 215 euro 53 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 93 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
1: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
0: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
2: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
4: Kita Kleine Wertkinder.
3: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
4: Kita Kleine Wertkinder. Telefon 030 314 84 580. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
5: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
0: Divan Pflege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
5: Pflegegrad başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
0: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
6: Fazlasız

0: Sara. Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudamm.
2: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.
3: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
4: Altın al evladım.
3: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
4: Bak beni dinle, altın al.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de bugün Almanya genelinde kira tavanı talebiyle yeni bir imza kampanyası başlatılıyor. Girişim kiraların 6 yıl dondurulmasını, aşırı yüksek kiraların düşürülmesini ve yeni kiralama üst sınırı getirilmesini istiyor. Kampanyaya Berlin Kiracılar Derneği ve bazı diğer sivil toplum kuruluşları destek veriyor. Berlin Sol Parti'nin eyalet başbakan adayı Elif Erel, Neukölln'deki bir seçim etkinliğinde sahne alan rapçinin şiddet çağrıları içeren sözlerini sert biçimde eleştirdi. Erel, sorumluların derhal müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Neukölln teşkilatı ise tartışmalı şarkının önceden kararlaştırılmadığını açıkladı. Berlin yönetimine yönelik siber saldırıda hackerların 30 bitcoin yani yaklaşık 2 milyon euro fidye istediği ortaya çıkmıştı. Rishida adlı grubun 1.4 milyondan fazla dosyayı taradığı, şifreler, sözleşmeler, e-postalar ve IBAN bilgileri ele geçirdiği öne sürülüyor. Berlin yönetimi fidye ödemeyeceğini açıkladı. Saldırı eyaletin bugüne kadarki en büyük siber olayı olarak değerlendiriliyor. Berlin'de büyük konut şirketlerinin kamulaştırılması tartışmasında halk ikiye bölünmüş durumda. Bir ankete göre Berlilerin %43'ü 2021 referandumunun uygulanmasını desteklerken %40 buna karşı çıkıyor. Sol Partili Yeşiller kamulaştırmayı savunuyor, CDU, SPD ve AfD ise karşı. Konut ve kira sorunu 20 Eylül seçimlerinin en önemli başlıklarından biri.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da yarından itibaren yani Eylül ayıyla beraber birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. 27 Eylül'den itibaren yanıltıcı çevre reklamları ve keyfi sürdürülebilirlik etiketleri sınırlandırılacak. Arızalı ürünler için yeni garanti etiketi kullanılacak. 11 Eylül'de dijital ürün üreticilerine yeni güvenlik bildirim yükümlülükleri geliyor. Alman demir yolları alkol yasağını kademeli olarak yaklaşık 5400 istasyona yayacak. 10 Eylül'de ülke genelinde ulusal uyarı günü yapılacak. Test alarmı verilecek. Başbakan Friedrich Merz, hükümetin düşük anket sonuçlarına rağmen iyimser olduğunu söyledi. ARD'ye konuşan Merz, reformların etkisinin zamanla görüleceğini ve sonunda sonuçlara bakılacağını belirtti. Göç politikasını ve ekonomideki toparlanma işaretlerini başarı olarak gösteren Merz, Saksonya-Anhalt'te olası bir AfD hükümetinin yatırımlara zarar verebileceği uyarısında bulundu. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Adresse Ekdünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, französische Salami, ungarische Salami, Sucuk, Pastırma, Füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Ekdünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ekdünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen, Juwelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juwelier Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz, www.kraftgaz.de.
3: Kahvaltı hazır mı?
4: O ne ki?
5: Meray, çay yapmış.
6: Paketi çok güzel değil mi?
3: Eminim çayı da çok güzeldir.
6: Nasıl?
3: Şahane.
7: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
8: Pflege Hilfsmittel Box gelmiş.
9: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
10: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
11: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
12: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
11: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
12: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
13: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
14: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
15: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse Köşesi, Kreuzberg.
16: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
17: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
18: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime?
19: İsmail.
18: İmplant için en doğru seçim.
20: İsmail kim kız?
18: 27 yıllık diş doktoru.
20: Ya implant?
19: İsmail.
18: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
21: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı,

0: desteğe mi ihtiyacınız var?
1: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
0: Flege Gaat başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında diş şartı muafiyetlerinde

İçtikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan. Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, yaz mevsimi artık sona yaklaşıyor. Meteorologlar 1 Eylül itibariyle meteorolojik sonbaharı başlatıyor. Fakat sonbaharın ilk haftalarında zaman zaman yeniden güneşli ve ılık günler yaşanabiliyor. Almanca'da bu döneme Altweibersommer deniyor. Peki bu ifade tam olarak ne anlama geliyor? Bununla ilgili bilgileri Annabel Gisbert'ten alıyoruz. Gisbert'e göre bu dönem yazın geri döndüğü anlamına gelmiyor. Daha çok sonbaharın başında yüksek basıncın etkisiyle ortaya çıkan birkaç gün sürebilen sakin ve güneşli hava koşullarını ifade ediyor.
2: Das ist eine warme und sonnige Wetterphase im Herbst. Meistens gibt es sie so zwischen September und Oktober. Der Sommer kommt also tatsächlich noch einmal kurz zurück, zumindest eben beim Wetter. Wenn sich dabei das Laub verfärbt, dann sprechen viele auch vom goldenen Herbst oder vom goldenen Oktober.
1: İfadenin kendisi ise ilk duyulduğunda oldukça sıra dışı geliyor. Altweibersommer'ın yaşlı kadınlarla ilgili olduğu düşünülebilir. Fakat kelimenin kökeni başka bir açıklamaya dayanıyor. İfadenin kökeni sonbaharda havada uçuşan ince örümcek ağlarıyla ilişkilendiriliyor. Bu ince ipliklerin geçmişte beyaz ya da gri saçları çağrıştırdığı ve zamanla Altweibersommer ifadesinin ortaya çıktığı anlatılıyor.
2: Das hat wahrscheinlich mit Spinnenweben zu tun. Das alte Wort Weiben bedeutet so viel wie Weben. Im Herbst hängen ja oft viele feine Spinnenfäden in der Luft. Morgens glitzern sie sogar so im Tau. Und diese Fäden haben dem Altweibersommer vermutlich seinen Namen gegeben.
1: Yine de kavramın içinde yaşlı kadın anlamına gelebilecek bir ifade bulunması bugün bazı kişiler tarafından eleştiriliyor.
2: Ja, darüber wird tatsächlich schon lange diskutiert. Eine andere Erklärung sagt, die Spinnenfäden erinnern an graue Haare von älteren Frauen. Und Weib wurde ja früher als Wort für Frau benutzt. Eine Frau hat deshalb sogar mal gegen den deutschen Wetterdienst geklagt. Das Gericht entschied aber, der Begriff ist keine Beleidigung. Der Altweibersommer darf also weiter in den Wetterberichten vorkommen.
1: Kısacası Altweibersommer, sonbaharın başındaki kısa süreli güneşli ve ılık hava dönemini anlatıyor. Kavramın kökeni doğrudan yaşlı kadınlara değil, sonbaharda görülen ince örümcek ağlarına bağlanıyor. Bu da beyazlama yolundaki saçları temsil ediyor. Terim hala kullanılıyor fakat dildeki çağrışımı üzerine tartışma da var. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de bugün Almanya genelinde kira tavanı talebiyle yeni bir imza kampanyası başlatılıyor. Girişim kiraların 6 yıl dondurulmasını, aşırı yüksek kiraların düşürülmesini ve yeni kiralama üst sınırı getirilmesini istiyor. Kampanyaya Berlin Kiracılar Derneği ve bazı diğer sivil toplum kuruluşları destek veriyor. Berlin Sol Parti'nin eyalet başbakan adayı Elif Erelp, Neukölln'deki bir seçim etkinliğinde sahne alan rapçinin şiddet çağrıları içeren sözlerini sert biçimde eleştirdi. Erelp, sorumluların derhal müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Neukölln teşkilatı ise tartışmalı şarkının önceden kararlaştırılmadığını açıkladı. Berlin yönetimine yönelik siber saldırıda hackerların 30 bitcoin yani yaklaşık 2 milyon euro fidye istediği ortaya çıkmıştı. Rishida adlı grubun 1.4 milyondan fazla dosyayı taradığı, şifreler, sözleşmeler, e-postalar ve IBAN bilgileri ele geçirdiği öne sürülüyor. Berlin yönetimi fidye ödemeyeceğini açıkladı. Saldırı eyaletin bugüne kadarki en büyük siber olayı olarak değerlendiriliyor. Berlin'de büyük konut şirketlerinin kamulaştırılması tartışmasında halk ikiye bölünmüş durumda. Bir ankete göre Berlilerin %43'ü 2021 referandumunun uygulanmasını desteklerken %40 buna karşı çıkıyor. Sol Partili Yeşiller kamulaştırmayı savunuyor, CDU, SPD ve AfD ise karşı. Konut ve kira sorunu 20 Eylül seçimlerinin en önemli başlıklarından biri.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da yarından itibaren yani Eylül ayıyla beraber birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. 27 Eylül'den itibaren yanıltıcı çevre reklamları ve keyfi sürdürülebilirlik etiketleri sınırlandırılacak, arızalı ürünler için yeni garanti etiketi kullanılacak. 11 Eylül'de dijital ürün üreticilerine yeni güvenlik bildirim yükümlülükleri geliyor. Alman demiryolları alkol yasağını kademeli olarak yaklaşık 5400 istasyona yayacak. 10 Eylül'de ülke genelinde ulusal uyarı günü yapılacak. Test alarmı verilecek. Başbakan Friedrich Merz, hükümetin düşük anket sonuçlarına rağmen iyimser olduğunu söyledi. ARD'ye konuşan Merz, reformların etkisinin zamanla görüleceğini ve sonunda sonuçlara bakılacağını belirtti. Göç politikasını ve ekonomideki toparlanma işaretlerini başarı olarak gösteren Merz, Saksonya-Anhalt'te olası bir AfD hükümetinin yatırımlara zarar verebileceği uyarısında bulundu. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: güzel.
1: Ersin Möbel.
2: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
3: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik. Ulanstrasse 28, Kudam.
4: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
5: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
4: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslight chat'ine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
6: Kanslight Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslight Şirin Çetin.
7: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Badstrasse 19 Wedding.
8: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
9: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sans Centrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.

0: Erhan Ersin Möbel. Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
1: Altın al evladım.
0: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
1: Bak beni dinle, altın al.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
4: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
3: Flege Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
4: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
5: Gastro

0: 43.
1: Juveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juveliye Hatay. Hatay.de.
2: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.

0: Berliner Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Eyalet Meclis seçimlerinde oy kullanabilmek için kişinin Alman vatandaşı ve ana ikamet adresinin Berlin'de olması gerekiyor. Oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesi Berlin'de yeni bir uygulama. Yeni düzenleme ile birlikte gençler de aktif siyasi kararlara daha erken yaşta katılma hakkı elde etmiş oluyor. Genç seçmenlerin ayrıca kayıt yaptırmasına gerek bulunmuyor. En az 3 aydır Berlin'de ikamet eden uygun kişiler seçmen listelerine otomatik olarak ekleniyor. Alman vatandaşı olmayan Avrupa Birliği vatandaşları ise Berlin'deki ilçe meclisi seçimlerinde oy kullanabiliyor ve aday olabiliyor. Yetkililer bu yıl yaklaşık 250 bin Avrupa Birliği vatandaşının yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Berlin'de yaklaşık 2,4 milyon oy kullanma hakkına sahip kişiye seçimden önce otomatik olarak posta yoluyla bir seçmen bildirimi Wahlbenachrichtigung gönderiliyor. Seçmen bildiriminde ilgili sandık yerinin adresi ve açılış saatleri belirtiliyor.
0: Benim şehrim, benim politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim şehrim, benim politikam.

Zülfü Livaneli 15 Eylül'de Konserthaus Berlin'de Mevlana'nın şiirlerinden oluşan Rumi Suite'in anlatıcısı ünlü oyuncu Martina Gedek. Bu özel gecede Livaneli'nin unutulmaz şarkılarına siz de eşlik edin. Biletler 24 Euro'dan itibaren konserthaus.de'de.

0: hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
1: Evet, hem de çok.
0: Wie sind dort die Bowls?
1: Onlar da çok lezzetli.
0: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
1: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
2: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Jana.de. Sushiana.
3: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
4: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
3: Eminim çayı da çok güzeldir.
4: Nasıl?
3: Şahane.
5: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
6: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de
7: Bürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Kottbusser Straße 3, telefon 61 07 40 44.

0: 76.
1: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.

0: arayacağım şimdi.
1: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
0: Ama numarası yok ki.
1: Hemen yaz. 682-77-207.
0: Dur tam yazamadım.
1: 682-77-207.
0: E sonra?
1: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
2: Kahvaltı hazır mı?
3: O ne ki?
4: Meray, çay yapmış.
0: Paketi çok güzel değil mi?
2: Eminim çayı da çok güzeldir.
0: Nasıl?
2: Şahane. İç

0: Gitsin mi öbe?
1: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 61 07 40 44.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, yaz mevsimi artık sona yaklaşıyor. Meteorologlar 1 Eylül itibariyle meteorolojik sonbaharı başlatıyor. Fakat sonbaharın ilk haftalarında zaman zaman yeniden güneşli ve ılık günler yaşanabiliyor. Almanca'da bu döneme Altweibersommer deniyor. Peki bu ifade tam olarak ne anlama geliyor? Bununla ilgili bilgileri Annabel Gisbert'ten alıyoruz. Gisbert'e göre bu dönem yazın geri döndüğü anlamına gelmiyor. Daha çok sonbaharın başında yüksek basıncın etkisiyle ortaya çıkan birkaç gün sürebilen sakin ve güneşli hava koşullarını ifade ediyor.
2: Das ist eine warme und sonnige Wetterphase im Herbst. Meistens gibt es sie so zwischen September und Oktober. Der Sommer kommt also tatsächlich noch einmal kurz zurück, zumindest eben beim Wetter. Wenn sich dabei das Laub verfärbt, dann sprechen viele auch vom goldenen Herbst oder vom goldenen Oktober.
1: İfadenin kendisi ise ilk duyulduğunda oldukça sıra dışı geliyor. Altweibersommer'ın yaşlı kadınlarla ilgili olduğu düşünülebilir. Fakat kelimenin kökeni başka bir açıklamaya dayanıyor. İfadenin kökeni sonbaharda havada uçuşan ince örümcek ağlarıyla ilişkilendiriliyor. Bu ince ipliklerin geçmişte beyaz ya da gri saçları çağrıştırdığı ve zamanla Altweibersommer ifadesinin ortaya çıktığı anlatılıyor.
2: Das hat wahrscheinlich mit Spinnenweben zu tun. Das alte Wort Weiben bedeutet so viel wie Weben. Im Herbst hängen ja oft viele feine Spinnenfäden in der Luft. Morgens glitzern sie sogar so im Tau. Und diese Fäden haben dem Altweibersommer vermutlich seinen Namen gegeben.
1: Yine de kavramın içinde yaşlı kadın anlamına gelebilecek bir ifade bulunması bugün bazı kişiler tarafından eleştiriliyor.
2: Ja, darüber wird tatsächlich schon lange diskutiert. Eine andere Erklärung sagt, die Spinnenfäden erinnern an graue Haare von älteren Frauen. Und Weib wurde ja früher als Wort für Frau benutzt. Eine Frau hat deshalb sogar mal gegen den deutschen Wetterdienst geklagt. Das Gericht entschied aber, der Begriff ist keine Beleidigung. Der Altweibersommer darf also weiter in den Wetterberichten vorkommen.
1: Kısacası Altweibersommer, sonbaharın başındaki kısa süreli güneşli ve ılık hava dönemini anlatıyor. Kavramın kökeni doğrudan yaşlı kadınlara değil, sonbaharda görülen ince örümcek ağlarına bağlanıyor. Bu da beyazlama yolundaki saçları temsil ediyor. Terim hala kullanılıyor fakat dildeki çağrışımı üzerine tartışma da var. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Reklam 176.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
2: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
3: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
4: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
3: Flege Guard başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
4: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
5: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
6: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Badstrasse 19 Wedding.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Pleskin. Nach den tödlichen Schüssen bei einem Techno-Rave in der Schweiz hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 43 Jahre alten Schweizer. Die Ermittler gehen inzwischen von einem Einzeltäter aus. Zu den Hintergründen oder dem Motiv für die Bluttat gibt es noch keine Angaben. Bei den Schüssen im Kanton Aargau wurde eine 22-jährige Italienerin getötet. 4 weitere Menschen wurden verletzt. Die Finanznöte der Pflegeversicherung spitzen sich angesichts stark steigender Ausgaben weiter zu. In der ersten Hälfte des Jahres summierte sich das Defizit auf 770 Millionen Euro, wie der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen mitteilte, der auch die Pflegekassen vertritt.
2: Die Ausgaben seien im Moment 3-mal so hoch wie die Einnahmen, sagt der GKV-Chef. Das könne und werde auf Dauer so nicht funktionieren. Schon für Oktober rechnen die Pflegekassen damit, dass das Geld nicht mehr reicht, um die Pflegeleistungen voll zu finanzieren. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht, sagte Blatt. Hauptgrund sei die steigende Zahl an Menschen, die Leistungen zur Pflegeversicherung bekommen. Inzwischen seien das fast 6 Millionen Personen. Der Verband fordert die Politik auf, schnell zu handeln, damit die Pflege nicht selbst zum kompletten Pflegefall wird. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Je nach Alter und Region gibt es in Deutschland eine unterschiedliche Geschlechterverteilung. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervor.
3: Insgesamt gesehen leben hierzulande etwas mehr Frauen. Laut Statistik kommen bundesweit 1027 Frauen auf 1000 Männer. Die sind wiederum in den jüngeren Altersgruppen in der Überzahl, während es bei den Älteren, also ab 50, mehr Frauen gibt. Laut Experten ist das auf eine höhere Lebenserwartung von Frauen zurückzuführen. Gleichzeitig gibt es bei älteren Männern eine höhere Abwanderung. Am größten ist der Unterschied in der Geschlechterverteilung übrigens in Schleswig-Holstein. Am ausgeglichensten ist das Verhältnis in Baden-Württemberg. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Der Sommer in diesem Jahr ist nach einer vorläufigen Auswertung der zweitwärmste, der in Deutschland jemals offiziell gemessen wurde. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Das voraussichtliche Temperaturmittel lag demnach bei 19,6 Grad. Beispiellos war 2026 die Häufigkeit der Hitze. Im Deutschlandmittel seien rund 22 heiße Tage mit mindestens 30 Grad und etwa 5 sehr heiße Tage mit mindestens 35 Grad ermittelt worden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Girne açıklarında alabora olan yolcu feribotunda 8 kişi hayatını kaybederken 18 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Son gelişmeler sende Güçlü. Aslında çok sayıda açık soru yanıtlanmasını bekliyor.
5: Evet, aslında senin de söylediğin gibi sondan başlayacak olursak çok sayıda soru var. Bir tanesi tabii, neden gemi su almaya başladı? Bir iddia vardı. O iddiaya göre gemi bir yere çarpmış da olabilir deniliyordu. Yolcular aynı zamanda geminin su almaya başladığını ifade etmişlerdi. Ancak kaptan geri dönmedi. Buna ilişkin iddialar şu anda araştırılıyor. Tabii 8 kişi hayatını kaybetti. Bir yandan bu feribot kazasında mahkemeye çıkarılan 9 kişi ise tutuklandı. Kaptan ve mürettebat ifadelerinde kendini savundu. Kayıp olan 18 kişiye ulaşmak için arama çalışmaları devam ediyor.
4: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında savunma işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan savunma komitesi ilk toplantısını İstanbul'da düzenliyor ve gündem oldukça yoğun.
5: Evet, ilk toplantı senin de ifade ettiğin gibi bugün düzenleniyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor. Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerle bir araya gelindi. Bir aile fotoğrafı çekildi. Şimdi tabii aslında bu neden böyle bir ittifak kuruldu dersek, artan bölgesel ve uluslararası istikrarsızlıklar karşısında ortak bir sorumluluk çalışması için kurulmuş oldu bu komite.
4: Güçlü, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ailesinin Almanya'daki gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili bir açıklama paylaştı ve soruşturma da başlatıldı.
5: Evet, gazeteci Murat Arel Almanya'ya gitmiş, çeşitli araştırmalar yapmıştı ve ardından bulduğu sonuçları paylaşmıştı kamuoyuyla. Bir şirket kurdukları, şirket üzerinden 4,5 milyon euro bedelle 18 dairede bir bina satın aldıkları, 8 milyon 500 bin euro karşılığında ise bir alışveriş merkezi satın almak için için anlaşma imzaladıklarını belirtmişti. Yani Türkiye'den parayı yurt dışına kaçırıyorlar demişti. Melek Gökçek hakkında bir soruşturma başlatıldı. Melek Gökçek ise aslında kendisinin bunu almadığını, kendisinin oğlunun ve torununun, torunuyla beraber eşinin de Almanya'dan vatandaşlık alabilmek için böyle bir girişimde bulunup iki daire aldıklarını ifade etmişti.
4: Ve Trendyol Süper Lig'de 3. haftada Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını, karşılaşmalarını kazandı. Bu akşam 3. haftanın kapanış maçları oynanacak.
5: Evet, Galatasaray Göztepe'yi 3-2 yendi. Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Bu akşam 20.30'da başlayacak iki karşılaşma var. Trabzonspor deplasmanda Ahmet sportif faaliyetlere konuk olacak. Beşiktaş ise kendi sahasında Çorum'u ağırlıyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
1: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
0: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
2: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
3: İsmail kim kız?
2: 27 yıllık diş doktoru.
3: Ya implant?
2: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
4: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
5: Hala avukat şirinçetine gitmedin mi?
6: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
5: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
6: Bekleme. Google'da şirinçetini ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
7: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik. Ulanstrasse 28, Kudam.
8: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
9: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, yaz mevsimi artık sona yaklaşıyor. Meteorologlar 1 Eylül itibariyle meteorolojik sonbaharı başlatıyor. Fakat sonbaharın ilk haftalarında zaman zaman yeniden güneşli ve ılık günler yaşanabiliyor. Almanca'da bu döneme Altweibersommer deniyor. Peki bu ifade tam olarak ne anlama geliyor? Bununla ilgili bilgileri Annabel Gisbert'ten alıyoruz. Gisbert'e göre bu dönem yazın geri döndüğü anlamına gelmiyor. Daha çok sonbaharın başında yüksek basıncın etkisiyle ortaya çıkan birkaç gün sürebilen sakin ve güneşli hava koşullarını ifade ediyor.
2: Das ist eine warme und sonnige Wetterphase im Herbst. Meistens gibt es sie so zwischen September und Oktober. Der Sommer kommt also tatsächlich noch einmal kurz zurück, zumindest eben beim Wetter. Wenn sich dabei das Laub verfärbt, dann sprechen viele auch vom goldenen Herbst oder vom goldenen Oktober.
1: İfadenin kendisi ise ilk duyulduğunda oldukça sıra dışı geliyor. Altweibersommer'ın yaşlı kadınlarla ilgili olduğu düşünülebilir. Fakat kelimenin kökeni başka bir açıklamaya dayanıyor. İfadenin kökeni sonbaharda havada uçuşan ince örümcek ağlarıyla ilişkilendiriliyor. Bu ince ipliklerin geçmişte beyaz ya da gri saçları çağrıştırdığı ve zamanla Altweibersommer ifadesinin ortaya çıktığı anlatılıyor.
2: Das hat wahrscheinlich mit Spinnenweben zu tun. Das alte Wort Weiben bedeutet so viel wie Weben. Im Herbst hängen ja oft viele feine Spinnenfäden in der Luft. Morgens glitzern sie sogar so im Tau. Und diese Fäden haben dem Altweibersommer vermutlich seinen Namen gegeben.
1: Yine de kavramın içinde yaşlı kadın anlamına gelebilecek bir ifade bulunması bugün bazı kişiler tarafından eleştiriliyor.
2: Ja, darüber wird tatsächlich schon lange diskutiert. Eine andere Erklärung sagt, die Spinnenfäden erinnern an graue Haare von älteren Frauen. Und Weib wurde ja früher als Wort für Frau benutzt. Eine Frau hat deshalb sogar mal gegen den deutschen Wetterdienst geklagt. Das Gericht entschied aber, der Begriff ist keine Beleidigung. Der Altweibersommer darf also weiter in den Wetterberichten vorkommen.
1: Kısacası Altweibersommer, sonbaharın başındaki kısa süreli güneşli ve ılık hava dönemini anlatıyor. Kavramın kökeni doğrudan yaşlı kadınlara değil, sonbaharda görülen ince örümcek ağlarına bağlanıyor. Bu da beyazlama yolundaki saçları temsil ediyor. Terim hala kullanılıyor fakat dildeki çağrışımı üzerine tartışma da var. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
1: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
2: Hülüşe Strasse 9, Sorsene Strasse Köşesi, Kreuzberg.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
4: Handfor Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Handfor Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Handfor Möbelland.
5: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
6: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
7: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
8: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
9: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
8: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Die Inflation in Deutschland ist im August auf 2,9% gestiegen. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts waren vor allem höhere Energiepreise dafür verantwortlich. Tanken und Heizen kosteten im Schnitt gut 10% mehr als ein Jahr zuvor. Lebensmittel verteuerten sich dagegen kaum. Die Bundesbank hält in den kommenden Monaten einen weiteren Anstieg der Teuerung für möglich. Die Finanznöte der Pflegeversicherung spitzen sich angesichts stark steigender Ausgaben weiter zu. In der ersten Hälfte des Jahres summierte sich das Defizit auf 770 Millionen Euro, wie der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen mitteilte, der auch die Pflegekassen vertritt.
2: Die Ausgaben seien im Moment dreimal so hoch wie die Einnahmen, sagt der GKV-Chef. Das könne und werde auf Dauer so nicht funktionieren. Schon für Oktober rechnen die Pflegekassen damit, dass das Geld nicht mehr reicht, um die Pflegeleistungen voll zu finanzieren. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht, sagte Blatt. Hauptgrund sei die steigende Zahl an Menschen, die Leistungen zur Pflegeversicherung bekommen. Inzwischen seien das fast 6 Millionen Personen. Der Verband fordert die Politik auf, schnell zu handeln, damit die Pflege nicht selbst zum kompletten Pflegefall wird. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Der diesjährige Sommer ist nach einer vorläufigen Auswertung der zweitwärmste, der in Deutschland jemals offiziell gemessen wurde. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Etwas wärmer war demnach nur der Jahrhundertsommer 2003.
3: Sonne pur, kaum Regen. Schon im Juni haben wir geschwitzt und gestöhnt, auch in tropischen Nächten. Und auch die Experten sagen, außergewöhnlich waren dieses Jahr vor allem die Extreme. Und sie sind sich sicher, eine solche Hitzewelle sei ohne den menschengemachten Klimawandel statistisch undenkbar. Zudem gab es tödliche Folgen. Knapp 16.000 Hitzetote gibt es bisher. Und dann sind da noch die enormen Schäden für Unternehmer und Landwirte. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Nach den tödlichen Schüssen bei einem Techno-Rave in der Schweiz hat die Polizei einen 43-jährigen Verdächtigen festgenommen. Die Ermittler gehen inzwischen von einem Einzeltäter aus. Bei dem Angriff im Kanton Aargau wurde eine 22-jährige Italienerin getötet, 5 weitere Menschen wurden verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde an 2 verschiedenen Orten und mit 2 unterschiedlichen Waffen geschossen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Gülistan 9 soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı. 2020 yılında Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanırken 2 dalgıç polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece Erzurum ve Tunceli başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Girne açıklarında alabora alan yolcu feribotunda 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Gemide bulunan 267 kişiden 241'i kurtarıldı. Türkiye'den gönderilen insansız hava araçları ve uçaklar da arama faaliyetlerine destek veriyor. Yaklaşık 514 metre derinliğe batan gemiyle ilgili soruşturmada kaptan ve 7 görevli gözaltına alındı. Gemiyi kullanan kaptanın ifadesine göre geminin ön tarafı kopunca alabora oldu. Kaptan kopmaya dalgaların neden olduğunu savundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Batman'da özel bir spor salonunda çıkan yangında can kaybı 3'e yükseldi. Gültepe mahallesindeki yangından etkilenen 12 kişi hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan 27 yaşındaki Gülsüm Öztekin Tunç da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yangının sauna bölümünde başlamış olabileceği değerlendiriliyor, adli ve idari soruşturma sürüyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesinin Almanya'daki gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve torunlarının Alman vatandaşlığı almak amacıyla şirket kurup taşınmaz satın aldığını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise yurt dışına aktarıldığı öne sürülen paraların kaynağına ilişkin iddialar hakkında soruşturma yürütüyor. 39 yaşındaki milli jimnastik antrenörü Funda Bakış, İstanbul'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. 3 zanlı gözaltına alındı. Bakış'a ait spor salonunda çalışan ZG'nin hakaret, AHU'nun ise kasten yaralama suçundan kaydı çıktı. Süper Lig'de 3. haftada Beşiktaş bu akşam Çorum Futbol Kulübü ile Trabzonspor ise Ahmet Sportif Faaliyetler'le karşılaşacak. 2 maç da 20.30'da başlayacak. Basketbol A Milli Erkek Takımı bu akşam Dünya Kupası elemelerinde 21.30'da başlayacak maçta İzlanda ile karşılaşacak.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 23 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir, yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
6: var. Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz başladı. Saatlerimiz 15.07 gösteriyor. Haftamıza müthiş bir enerjiyle başladık. En güzel şarkıları sizler için seçtim. Özenle Paydos Keyfimizi başlattık. Mert Demir'le başlıyoruz ve sonrasında gündemde neler var neler yok her şeyi konuştuğumuz bir Paydos Keyfi bizi bekliyor. Mert Demir radyolarınızda, cehennemin dibi diyor.

Sıla'yla devam ediyoruz. Nasıl fıkır fıkır bir şarkı. Şuna bakar mısınız? Karanfil. Sıla eskiden yıllardır Kenan Doğulu'yla birlikte çalıştı. Kenan Doğulu'nun back vokalliğini, vokalistliğini bile yaptı. Sonra ise aldı başını gitti. Şimdi müthiş bir diva oldu diyebilir miyiz? Karanfil şarkısı şimdi sizlerle.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Hound Farm Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound Farm Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound Farm Möbelland.
2: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
3: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
2: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
4: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
5: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
4: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslight chat'ine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
6: Kanslight Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslight Şirin Çetin.
7: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
8: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
9: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
10: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
11: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Arkadaşlar, ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdi ve tedavisi hala devam ediyor. Tabii bu olayla birlikte sosyal medyada binlerce kişi tabii ki geçmiş olsun mesajı iletti. Ama bir de öyle mesajlar yazılmış ki, hani böyle keşke ölseydi, niye kurtardınız, tüh niye ölmedi gibi öyle inanılmaz akıl almaz tepkiler geldi. Ve Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz da bunları görünce haklı olarak tepki gösterdi. Diyor ki ya kimsenin Cem Yılmaz'ı sevme mecburiyeti yok, tamam. Yaptığı işi beğenmeyebilirsin, fikirlerine katılmayabilirsin, hatta adamı hiç sevmeyebilirsin ama seni hiç sevmiyorum demekle keşke ölseydin demek arasında çok büyük bir fark var. Bunu bir ölçüp tartmak lazım diyor. Ya arkadaşlar, hakikaten öyle. Biz insanlar olarak gün geçtikçe daha da mı acaba nefretle doluyoruz? Daha da mı kinle dolu oluyoruz? Böyle hayatta sevmediğimiz herkesin ölmesini istediğimiz bir noktaya mı geldik acaba? Evet, bazı yerlerde, bazı bölgelerde diyeyim, o kadar nefret öğretiliyor ki artık. Bundan mı etkileniyoruz acaba? Onu bilmiyorum ama bir insana, insan olarak değerlendirdiğimizde nasıl keşke ölseydin diyebilecek noktaya geldik? Hani o kadar mı? Bu hayattan yok olsun gitsin diyecek kadar mı nefret ediyoruz? Ve nefret edecek kadar tanıyor muyuz acaba o insanı?

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Arkadaşlar, son zamanlarda çok konuşulan, medyatik bir isim olduğu için daha da çok konuşulan bir olay var. Ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde epey riskli bir kalp krizi geçirdi. Yani doktorların söylediğine göre bir insanın yaşayabileceği en ağır kalp kriziymiş ve resmen ölümden döndü. Ve bunun üzerine, şimdi bu kadar medyatik bir isim olunca tabii seveni de oluyor, sevmeyeni de. Fakat şunu da beklemiyoruz yani, keşke ölseydi, kim kurtardı, tüh niye ölmedi diye tepkileri de beklemiyoruz. Çünkü biz de neticede insanız. Şimdi bence burada konu artık Cem Yılmaz'da da değil aslında. Sosyal medyada karşımızdakinin gerçek bir insan olduğunu bazen o kadar kolay unutuyoruz ki. Yani mesela şöyle düşünün, normal bir hayatta bir insanın yüzüne söyleyebilir miydik bunu? Keşke ölseydin, tüh niye ölmedin, seni kim kurtardı diye bunu söyleyebilir miyiz bir insanın yüzüne? Söyleyemeyiz, bunu yapamayız. Ama işte telefonun arkasından 2 saniyede yazabiliyoruz bazen. Yani eleştirmek başka ama bir insanın ölümünü istemek de bambaşka. Sosyal medyada o yüzden böyle kolayca klavyeden yazdığımız kelimelerin, cümlelerin de bize ait olduğunu unutmadan kullanalım sosyal medyayı ya da klavyemizi. Ve her şeyden önce bizim de bir kalbimizin olduğunu, bizim de bir insan olduğumuzu, karşı tarafın da bir insan olduğunu unutmadan yine sevgimizi paylaşarak klavyemizde istediğimizi yazmaya devam edebiliriz.

Arkadaşlar size bizden güzel bir haber verelim. Metropol FM olarak çok güzel bir haberimiz var. Metropol FM ailesi olarak NAV bölgesinde büyümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ve 1 Eylül'den yani yarından itibaren Münsta bölgesindeyiz. DAB Plus üzerinden artık yayında olacağız Münsta'da. Yani artık Münsta, Recklinghausen, Bocken, Bocholt, Gronau gibi yerlerden bizi radyonuzdan dinleyebileceksiniz. 99 yılından beri böyle gide gide sizler sayesinde böyle büyüdük. Ve şimdi Münsta bölgesinde de sizlerle birlikte olacağız. Yani anlayacağınız Metropol FM NAV'de büyümeye devam ediyor. Almanya'nın her yerinde büyümeye devam ediyor. Türkçe müzik, haberler, eğlence ve tabii ki biz. Artık orada da 7 gün 24 saat sizinle olacağız. O yüzden Münsta ve çevresindekilere sesleniyoruz. Duyanlar duymayanlara söylesin. Eğer eşiniz, dostunuz, komşunuz varsa Münsta'da hemen söyleyin. Şu an yarından itibaren. Radyolarını açsınlar, app'imizi indirsinler. Oraya özel, Münsta bölgesine özel haberlerimiz, içeriklerimizle Münsta ile birlikte olacağız. Gurur duyuyoruz. Ya Almanya'da Türk kökenlilerin, Türklerin o kadar çok emeği ve başarısı var ki her gün geliştiklerini görmek harika bir duygu. Ve biz de Türk Radyosu olarak Almanya'nın her yerinde yayın yapmak konusunda çok gururluyuz. Sizlerin hikayenizi her yerde paylaşmaya devam edeceğiz gururla.

0: Maydoz Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
3: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
4: Hülüşeştirarse 9, Sorsanaştirarse köşesi Kreuzberg.
5: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
6: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege Metil'le ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Flegemitil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
7: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
8: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
7: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
9: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kieler Straße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Arkadaşlar Çin'de arabaya değil de dronlara biniyorlarmış. Yeni nesil arabalar artık sadece araba değil, farkında mısınız? Kameralar var, sensörler var, internet bağlantısı var. Resmen çevresine böyle bakıyor, analiz ediyor, veri topluyor. Sürekli bir şeyler kaydediyor böyle sürekli. Şimdi Almanya'da özellikle Çin bağlantılı otomobillerin güvenliği tartışılıyormuş arkadaşlar. Uzmanlar da diyor ki ya bu araçlar bildiğin araba değil de tekerlekli bir drone gibi düşünülebilir bence diyorlar. Ya çok pratikmiş, sadece uçamıyorlar bu kadar yani. Neden drone'a benzetmişler uzmanlar? Çünkü o arabalarda, bu yeni nesil arabalarda nereden geçtiğiniz, hangi yolları kullandığınız, işte çevrede ne olduğu falan gibi bir sürü veri toplanabiliyor. Bu kadar veriyi Almanya'da toplayınca insanlar ne diye çığlık atıyor? Datenschutz diye. Tabii haliyle Almanya hükümeti bunun güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını araştırıyor. Araştırın, araştırın, araştırın. Yani eskiden arabadan korkumuz şuydu işte, yolda bırakır mı, motorda arıza çıkar mı, frenleri tutuyor mu falan. Şimdi artık şey, beni acaba fazla mı tanıyor diye düşünüyoruz. Bir gün arabamız çıkar da bize dönüp derse ki dün gece yine aynı adrese gittiniz derse ne yapıyoruz? Hemen satıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü çok şey biliyorlar.

0: kıyamam.
1: Yeni nesil arabalar o kadar teknolojik ki her şeyi ezbere biliyorlar. Bizim hakkımızda her şeyi. Bizim nasıl arabayı kullandığımızı, hangi sokaklardan geçtiğimizi, eve saat kaçta geldiğimizi. Bir gün eve geç gitsen, abi hayırdır sen bu saatte gelmezdin buralara diye. Bize tepki gösterecek arabalar. Bunun üzerine bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
2: Esra, o da tehlikeli ha, söyleyeyim. Şöyle alan kişiye senin hakkında bilgi verirse ne yapacaksın?
1: Zaten tehlikeli. Bence de tehlikeli. Yani her konudaki nereye gittin, kiminle gittin. Bütün bilgiler var arabada valla, benden söylemesi. Arabayı sattığınız kişiye de dikkat edin. Ya yani fabrika ayarlarına falan döndürüp satın da. Stalker olmasın sizin aklınızda. Ya bir yandan çok rahat değil mi? Şu beynimi hiç kullanmama gerek kalmıyor. Her şeyi biliyor. Nereye gideceğimi biliyor. Sabah mesela diyelim ki ben 7'de bindim arabaya. Bu kız 7'de arabaya bindiyse muhtemelen işe gidecek diyor mesela. Otomatik hemen navigasyonu açıyor. Hop iş yerine. Mis gibi, hiç niye uğraşacaksın ki? Beynimizi niye kullanalım ki? Değil mi? Biz insanların hayvanlardan farkı ne? Düşünebilmemiz değil mi? Aman boş ver, hayvan gibi yaşayalım işte. Bence gayet huzurlular hayvanlar. Mis gibi de yaşıyorlar bu hayatı.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Nach den tödlichen Schüssen bei einer Techno-Veranstaltung in der Schweiz hat die Polizei einen 43-jährigen Verdächtigen festgenommen. Die Ermittler gehen inzwischen von einem Einzeltäter aus.
2: Es waren lange, bange Stunden im Schweizer Kanton Aargau nach den tödlichen Schüssen bei einer Rave am frühen Sonntag. Aber heute gibt es Entwarnung. Ein Mann ist unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Und die Polizei spricht inzwischen von einem Einzeltäter. Die Bewohner der Region unweit der deutschen Grenze können also aufatmen. Es sind keine bewaffneten Täter mehr auf freiem Fuß. Über ein Motiv des mutmaßlichen Täters hat die Polizei aber bislang nichts gesagt. Aus Genf, Christiane Ölrich.
1: Die Inflation in Deutschland ist im August auf 2,9% gestiegen. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts waren vor allem höhere Energiepreise dafür verantwortlich. Tanken und Heizen kosteten im Schnitt gut 10% mehr als ein Jahr zuvor. Lebensmittel verteuerten sich dagegen kaum. Die Bundesbank hält in den kommenden Monaten einen weiteren Anstieg der Teuerung für möglich. Der diesjährige Sommer ist nach einer vorläufigen Auswertung der zweitwärmste, der in Deutschland jemals offiziell gemessen wurde. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Etwas wärmer war es demnach nur im Jahrhundertsommer 2003.
3: Sonne pur, kaum Regen. Schon im Juni haben wir geschwitzt und gestöhnt, auch in tropischen Nächten. Und auch die Experten sagen, außergewöhnlich waren dieses Jahr vor allem die Extreme. Und sie sind sich sicher, eine solche Hitzewelle sei ohne den menschengemachten Klimawandel statistisch undenkbar. Zudem gab es tödliche Folgen. Knapp 16.000 Hitzetote gibt es bisher. Und dann sind da noch die enormen Schäden für Unternehmer und Landwirte. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Für die KI-Anwendung ChatGPT, das Online-Forum Reddit und die Spieleplattform Roblox gelten künftig strengere Vorgaben der Europäischen Union. Alle drei Angebote haben die Schwelle von monatlich 45 Millionen Nutzern überschritten und fallen damit unter zusätzliche Regeln des Digital Services Act. Dabei geht es unter anderem um Kinder- und Jugendschutz sowie den Umgang mit rechtswidrigen Inhalten. Die Unternehmen haben 4 Monate Zeit, sich auf die Vorgaben einzustellen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Gülistan 9 soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı. 2020 yılında Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanırken 2 dalgıç polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece Erzurum ve Tunceli başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Girne açıklarında alabora alan yolcu feribotunda 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Gemide bulunan 267 kişiden 241'i kurtarıldı. Türkiye'den gönderilen insansız hava araçları ve uçaklar da arama faaliyetlerine destek veriyor. Yaklaşık 514 metre derinliğe batan gemiyle ilgili soruşturmada kaptan ve 7 görevli gözaltına alındı. Gemiyi kullanan kaptanın ifadesine göre geminin ön tarafı kopunca alabora oldu. Kaptan kopmaya dalgaların neden olduğunu savundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Batman'da özel bir spor salonunda çıkan yangında can kaybı 3'e yükseldi. Gültepe mahallesindeki yangından etkilenen 12 kişi hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan 27 yaşındaki Gülsüm Öztekin Tunç da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yangının sauna bölümünde başlamış olabileceği değerlendiriliyor, adli ve idari soruşturma sürüyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesinin Almanya'daki gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve torunlarının Alman vatandaşlığı almak amacıyla şirket kurup taşınmaz satın aldığını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise yurt dışına aktarıldığı öne sürülen paraların kaynağına ilişkin iddialar hakkında soruşturma yürütüyor. 39 yaşındaki milli jimnastik antrenörü Funda Bakış, İstanbul'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. 3 zanlı gözaltına alındı. Bakış'a ait spor salonunda çalışan ZG'nin hakaret, AHU'nun ise kasten yaralama suçundan kaydı çıktı. Süper Lig'de 3. haftada Beşiktaş bu akşam Çorum Futbol Kulübü ile Trabzonspor ise Ahmet Sportif Faaliyetler'le karşılaşacak. 2 maç da 20.30'da başlayacak. Basketbol A Milli Erkek Takımı bu akşam Dünya Kupası elemelerinde 21.30'da başlayacak maçta İzlanda ile karşılaşacak.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 23 derece arasında değişecek. Hoş ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
6: var. Türkiye'nin en genç yeteneklerinden biri Aleyna Tilki. Resmen küçüklüğünden beri ekranlarda ve üretken olmaya devam eden Aleyna Tilki. Hala üretken ve global bir şekilde devam ediyor kariyerine. Ve şimdi ise Niyetim Saf şarkısıyla radyolarınızda sizlerle.

Serdar Ortaç ve Teoman. Ne yapayım? Tabiatım böyle dedi. Arkadaşlar, pazar seviyor musunuz? Bit pazarı düşünün. Bir bit pazarına 200 bin kişi gelir mi? Geliyor işte. Bit pazarı deyince şimdi arkadaşlar gözünüzün önüne birkaç tane masa, böyle eski plaklar değil mi, eski porselenler falan geliyorsa sizi biraz Nürnberg'e götürmek istiyorum. Acayip bir pazar var orada arkadaşlar. 11 ve 12 Eylül'de düzenlenecek olan Tempelmarkt, Almanya'nın şehir merkezinde kurulan en büyük bit pazarı olarak tanıtılıyormuş. Çok acayip. Şimdi yaklaşık 600 stand kuruluyor. 600! Ve 2 günde 200 bine kadar ziyaretçi bekleniyor. Ne acayip bir şey. Bu kadar insan nereden buldunuz bir kere? Bir de pazar Nürnberg'in tarihi merkezinin sokaklarına yayılıyormuş. Profesyonel satıcıların yanında evindeki eşyaları satmak isteyen kişiler de tezgah açabiliyor. Ya ben buna bayılıyorum, bu olaya. İsterseniz izin alıp açabiliyorsunuz tezgah sizde. Evinizdeki istifçilikten atamadığınız şeyleri satmak için harika bir fırsat. Ya bir tarafta antika arayanlar var. Bunun alıcıları da çok. Diğer tarafta bunu evden çıkarayım da ne verirlerse versinler, beleşe de veririm diyenler de var biliyorum. Ya ben bit pazarının mantığını seviyorum aslında. Sen evde bir şeye bakıp bu çöp artık diyorsun. Çöptür diyorsun. Başka biri geliyor. Senin çöp dediğin şey, aa antika, vintage diyor. Bir anda 45 euroya kadar çıkıyor onun maliyeti. Sonra böyle vintage, antika diye diye evimiz lüks bir çöplüğe dönüyor arkadaşlar.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Yuvelye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuvelye Hatay, Berlin'de 3 yerde, güvencenizin adresi. Yuvelye Hatay, Hatay DE.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
3: Kita Kleine Wertkinder.
2: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
3: Kita Kleine Wertkinder in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
4: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
5: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
6: Gastro-Profis aufgepasst! Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

Burak Bulut, ah be Manol ya dedi. Manol ya. Arkadaşlar, Almanya'da sağlık sisteminde bir şey değiştiriyorlar. Yine bir değişiklik. Şimdi şöyle bir fikirleri var. Bir rahatsızlığınız olduğunda direkt uzman doktora gitmek yerine önce house atsa gideceksiniz. Aile hekiminize. Aile hekimi de tamam sen şimdi göz doktoruna git. İşte sen de ortopediye git diye bizi yönlendirecek. Şimdi Federal Tabipler Birliği Başkanı da diyor ki şimdi bu sistemi takip etmeyenler aynı derecede hasta olsalar bile termin almak için daha uzun bekleyebilirler diyorlar. Yani doktora da artık doktorda sıra sistemi şöyle olabilir. Mesela diyelim ki house atsa gittiniz mi diye soracaklar. Hayır diyeceğiz. O zaman buyurun bekleme salonunun uzun versiyonunu alalım sizi. Burada dilediğinizce sabaha kadar bekleyebilirsiniz diyebilirler. Ya amacı anlıyoruz tabii ki ya. Aslında uzman doktorların gereksiz yere dolmasını önlemek ve gerçekten ihtiyacı olanların daha hızlı termin alabilmesini sağlamak. Evet ama zaten uzman doktor randevusu yeterince zor bulunuyor. Bir de yanlış kapıdan geldiniz, buyurun daha uzun bekleyin diye bize başka bir yere yönlendirecekler. Ya yemin ederim dermatolojiden bir randevu bulmaya çalışıyorum. Termin bulmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü cildimde benler var arkadaşlar. O benler için gideceğim. Yemin ederim termin bulana kadar benler kendi kendine geçti bile şu an. Termin günü geldiğimde doktora ne göstereceğim bilmiyorum. Yok oldu diyeceğim muhtemelen.

0: Berliner Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Eyalet Meclis seçimlerinde oy kullanabilmek için kişinin Alman vatandaşı ve ana ikamet adresinin Berlin'de olması gerekiyor. Oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesi Berlin'de yeni bir uygulama. Yeni düzenleme ile birlikte gençler de aktif siyasi kararlara daha erken yaşta katılma hakkı elde etmiş oluyor. Genç seçmenlerin ayrıca kayıt yaptırmasına gerek bulunmuyor. En az 3 aydır Berlin'de ikamet eden uygun kişiler seçmen listelerine otomatik olarak ekleniyor. Alman vatandaşı olmayan Avrupa Birliği vatandaşları ise Berlin'deki ilçe meclisi seçimlerinde oy kullanabiliyor ve aday olabiliyor. Yetkililer bu yıl yaklaşık 250 bin Avrupa Birliği vatandaşının yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Berlin'de yaklaşık 2,4 milyon kullanma hakkına sahip kişi seçimden önce otomatik olarak posta yoluyla bir seçmen bildirimi Wahlbenachrichtigung gönderiliyor. Seçmen bildiriminde ilgili sandık yerinin adresi ve açılış saatleri belirtiliyor.
0: Benim şehrim benim politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim şehrim, benim politikam.

0: Kayahan 365 günde de müthiş bir şarkı. Arkadaşlar şimdi 11 yaşındaki bir çocuk düşünün, tamam mı? Bu çocuğu bir sebepten tek başına yola çıkmasına müsaade ediyorsunuz. İşte ebeveyn olabilirsiniz, ablası, abisi olabilirsiniz. Trene biniyor Almanya'da. Sonra biletçiler geliyor. O çocuğu, 11 yaşındaki çocuğun biletini kontrol ediyor ve diyorlar ki ah senin biletin yok. Aslında çocuğun bileti yok değil. Çocuk aldığı bileti okutmak için yer arıyormuş. Hani bilet alıyorsun, okutuyorsun ya, işte damga basıyor. Çocuk onu arıyor. Çocukcağız 11 yaşında, bulamıyor ve ilk durakta hemen kontrol ediyorlar. Sonra da diyorlar ki bilet kontrolcüleri, geçerli biletin yok, 60 euro'nu ödersin ya da hemen bu durakta inersin diyorlar. Çocuk da tabii ki inmeyi seçiyor ve hüngür hüngür ağlayarak ailesini arıyor. Şimdi burada ulaşım şirketi başka bir şey söylüyor. Diyor ki ya biz onu zorla indirmedik yahu. Yolculuğa devam etme seçeneğini de anlattık ama ceza kesmek zorundaydık diyorlar. Şimdi burada hukuk tabii ki herkes hukuka uymalı ama burada hukukçuların dikkat çektiği nokta şu. 11 yaşındaki bir çocuğu tek başına yabancı bir istasyonda bırakmak ciddi şekilde tartışmalı. Yani orada bilet kontrolcülerini eleştiriyor. Siz küçücük çocuğu hiç bilmediği, tanımadığı bir istasyonda zorla indirmek zorunda bıraktınız. Yani sadece bilet değil burada konu aslında. Bir yetişkine kurala uymadın, in dersin. Evet tabii ki, ama 11 yaşındaki bir çocuğa da aynı şekilde davranınca insan ister istemez soruyor yani, kuralı uyguladık tamam da biz şimdi o çocuğu korumuş olduk mu? Çocuğu koruyabildik mi şimdi? 60 euro'nu yine kesersin ama öncelik orada çocuğun güvenliği olması lazım. Bu konuda eleştiriliyorlar arkadaşlar. Sizce 11 yaşındaki bir çocuk yanlışlıkla biletini okutamadı diye bu şekilde cezalandırılması doğru muydu? Sizlerin de fikrini almak istiyorum.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
4: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
4: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
4: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
5: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Jana.de. Sushiana.
6: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. Drive2flight.com.
7: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
8: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz, www.kraftgaze.de.
9: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
10: Zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
11: Metropol FM, senin radyon.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Arkadaşlar, Kuzey Hessen'da 11 yaşındaki bir çocuk tek başına trene biniyor, tamam mı? Sonra bileti trende alabileceğini sanıyor ama kontrol gelince bir sonraki durakta işler biraz karışıyor. Görevliler diyor ki senin geçerli biletin yok çocuğum, 60 euro öde ya da hemen bu durakta in. Ve çocuk da iniyor, korkuyor, ailesini ağlayarak arıyor. Şimdi ulaşım şirketi de diyor ki biz onu zorla indirmedik. Ama hukukçular da diyor ki siz 11 yaşındaki bir çocuğu tek başına yabancı bir istasyonda nasıl bırakırsınız diye ciddi bir tartışma başladı. Sizce ne yapmalılardı, siz ne düşünüyorsunuz diye sordum. Cihat yazmış, diyor ki yapılan çok yanlış. 11 yaşındaki bir çocuğu bilmediği bir durakta nasıl bırakırsınız akıl kârı değildir. Kendi çocuklarına acaba bunu yaparlar mıydı diye tepki göstermiş. Bir dinleyicimiz demiş ki belki onlar da gençtir. Bilet kontrolü çalışanları da gençtir ve olgun davranamamışlardır demiş. Bizim anaç yüreğimiz, ah bizim anaç yüreğimiz.

neden lazım? Saatte Paraner kendime yeni bir ben lazım dedi. Arkadaşlar çok acayip bir cezalandırılma yöntemi duydum. Tayland'da bir kadın gece kulübüne gidiyor, tamam mı? İnsanlara içki ısmarlıyor, böyle eğleniyor ve gece sonunda hesap geliyor. $2,000. $2,000 kadın da hesabı görünce ben ne yaptım ya diye panik oluyor. Yok ben bir hava alıp geleyim en iyisi moduna giriyor ve kaçıyor. Daha doğrusu kaçmaya çalışıyor. Sonra personel bu kadını yakalıyor, tamam mı? Geliyorlar. Diyorlar ki parayı öde. Diyor ki benim param yok diyor. Sonra konu çok acayip bir yere gidiyor. Kadın polise gitmemek için, polise teslim edilmemek için işletmeyle anlaşıyor. Ve borcuna karşılık saçlarının tamamen kazınmasını kabul ediyor. Ay öyle olsaydı ne yapardık acaba? Diyelim ki paramız yok, bir şekilde ceza ödeyeceğiz. En hassas noktamızdan bizi cezalandıran bir sistem var diyelim. Para falan değil. En sevdiğiniz konularla cezalandırılıyorsunuz. Siz ne ile cezalandırıldınız? Ben kesin bana konuşma sus deselerdi bu benim için en büyük ceza olurdu muhtemelen. Ben susmayı falan beceremem arkadaşlar. Ben konuşacağım. Sizin cezanız ne olurdu? Cevaplarınızı bekliyorum.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Die Inflation in Deutschland ist im August auf 2,9% gestiegen. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts waren vor allem höhere Energiepreise dafür verantwortlich. Tanken und Heizen kosteten im Schnitt gut 10% mehr als ein Jahr zuvor. Lebensmittel verteuerten sich dagegen kaum. Die Bundesbank hält in den kommenden Monaten einen weiteren Anstieg der Teuerung für möglich. Die Finanznöte der Pflegeversicherung spitzen sich angesichts stark steigender Ausgaben weiter zu. In der ersten Hälfte des Jahres summierte sich das Defizit auf 770 Millionen Euro, wie der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen mitteilte, der auch die Pflegekassen vertritt.
2: Die Ausgaben seien im Moment dreimal so hoch wie die Einnahmen, sagt der GKV-Chef. Das könne und werde auf Dauer so nicht funktionieren. Schon für Oktober rechnen die Pflegekassen damit, dass das Geld nicht mehr reicht, um die Pflegeleistungen voll zu finanzieren. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht, sagte Blatt. Hauptgrund sei die steigende Zahl an Menschen, die Leistungen zur Pflegeversicherung bekommen. Inzwischen seien das fast 6 Millionen Personen. Der Verband fordert die Politik auf, schnell zu handeln, damit die Pflege nicht selbst zum kompletten Pflegefall wird. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Der diesjährige Sommer ist nach einer vorläufigen Auswertung der zweitwärmste, der in Deutschland jemals offiziell gemessen wurde. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Etwas wärmer war demnach nur der Jahrhundertsommer 2003.
3: Sonne pur, kaum Regen. Schon im Juni haben wir geschwitzt und gestöhnt, auch in tropischen Nächten. Und auch die Experten sagen, außergewöhnlich waren dieses Jahr vor allem die Extreme. Und sie sind sich sicher, eine solche Hitzewelle sei ohne den menschengemachten Klimawandel statistisch undenkbar. Zudem gab es tödliche Folgen. Knapp 16.000 Hitzetote gibt es bisher. Und dann sind da noch die enormen Schäden für Unternehmer und Landwirte. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Nach den tödlichen Schüssen bei einem Techno-Rave in der Schweiz hat die Polizei einen 43-jährigen Verdächtigen festgenommen. Die Ermittler gehen inzwischen von einem Einzeltäter aus. Bei dem Angriff im Kanton Aargau wurde eine 22-jährige Italienerin getötet, 5 weitere Menschen wurden verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde an 2 verschiedenen Orten und mit 2 unterschiedlichen Waffen geschossen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Gülistan 9 soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı. 2020 yılında Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanırken 2 dalgıç polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece Erzurum ve Tunceli başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Girne açıklarında alabora alan yolcu feribotunda 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Gemide bulunan 267 kişiden 241'i kurtarıldı. Türkiye'den gönderilen insansız hava araçları ve uçaklar da arama faaliyetlerine destek veriyor. Yaklaşık 514 metre derinliğe batan gemiyle ilgili soruşturmada kaptan ve 7 görevli gözaltına alındı. Gemiyi kullanan kaptanın ifadesine göre geminin ön tarafı kopunca alabora oldu. Kaptan kopmaya dalgaların neden olduğunu savundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Batman'da özel bir spor salonunda çıkan yangında can kaybı 3'e yükseldi. Gültepe mahallesindeki yangından etkilenen 12 kişi hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan 27 yaşındaki Gülsüm Öztekin Tunç da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yangının sauna bölümünde başlamış olabileceği değerlendiriliyor, adli ve idari soruşturma sürüyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesinin Almanya'daki gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve torunlarının Alman vatandaşlığı almak amacıyla şirket kurup taşınmaz satın aldığını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise yurt dışına aktarıldığı öne sürülen paraların kaynağına ilişkin iddialar hakkında soruşturma yürütüyor. 39 yaşındaki milli jimnastik antrenörü Funda Bakış, İstanbul'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. 3 zanlı gözaltına alındı. Bakış'a ait spor salonunda çalışan ZG'nin hakaret, AHU'nun ise kasten yaralama suçundan kaydı çıktı. Süper Lig'de 3. haftada Beşiktaş bu akşam Çorum Futbol Kulübü ile Trabzonspor ise Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. 2 maç da 20.30'da başlayacak. Basketbol A Milli erkek takımı bu akşam Dünya Kupası elemelerinde 21.30'da başlayacak maçta İzlanda ile karşılaşacak.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 23 derece arasında değişecek. Hoş ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont rahat ettirir, yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuğ.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 57 sent. Çeyrek altınsa 214 euro 50 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 97 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Gurbet türkümüzü bir de Sena Şener yorumuyla dinledik. Arkadaşlar, sizlerle sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Şimdi diyelim ki bir yanlış yaptınız. Yapmayız da işte yaptık. Yanlışlıkla yaptık. Nasıl cezalandırılmak isterdik? Para yok. Para cezası diye bir şey yok. En yumuşak karnınızdan cezalandırıldığınız bir sistem var diyelim. Neyle cezalandırıldınız? Mesela saçlarımı çok seviyorum. Saçlarımı kazıtmakla cezalandırılıyorum. Tayland'da bir kadın böyle cezalandırılmış, biliyor musunuz? Parasını ödememiş, hesabı ödememiş. Kadını ceza veriyorlar. Kadın diyor ki param yok. Diyorlar ki o zaman şu çok sevdiğin saçlarını kes bakalım bizim için. Peki siz neyle cezalandırıldınız demiştim. Bir dinleyicimiz demiş ki ben bulaşık yıkardım. Bulaşık yıkamayı hiç sevmediğini düşünüyorum bu şekilde. Bir dinleyicimiz uyanık tutulurdum herhalde. Ben uykuyu çok severim de diyor. Ay bak ben de şimdi bilemedim. Kesin ben de uykuyla sınanırdım diye düşünüyorum. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki benim evimdeki bütün bitkilerimi alırlardı. Çünkü ben bitkilerim olmadan yaşayamam. Onlara bayılıyorum demiş. Bitkilerini bir anda gasp ediyorlarmış. Düşünsene. Fena. Bence böyle bir ceza sistemi düşünülmeli. Daha kalıcı değil mi? Daha caydırıcı değil mi arkadaşlar? Parası olan cezayı zaten kolay ödüyor. Önemli olan caydırıcı olması. En yumuşak karnımızdan vurulması değil mi? Böyle bir ceza sisteminde siz cezanızı neyle öderdiniz? Bana mesajlarınızı gönderin. Biraz sonra devam ediyoruz.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz www.kraftgaze.de.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
4: Kita Kleine Wetkinde.
3: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli forşule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
4: Kita Kleine Wetkinde. Telefon 030 314 84 580. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
5: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste House Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, gülüşünüz bize emanet.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.

Gülşen'le devam ediyoruz. 90'lardan beri bizimle birlikte olan Gülşen, pop müziğin kraliçelerinden bir tanesi. Şimdi sakıncalı diyor.

sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakıyorum. Demiştim ki eğer bir cezalandırılma sistemi olsa ve parayla pulla değil bu ceza sizin en yumuşak karnınızla ödense, hassas noktanızla ödense siz neyle ceza öderdiniz, neyle cezalandırılırdınız diye sormuştum. Bir dinleyicimiz demiş ki beni telefonla cezalandırsınlar. Bir gün telefonsuz bırakın vallahi saçımı bile

Kazıtmayı tercih ederim demiş. Telefon. Vay arkadaş, bu kadar önemli gerçekten değil mi ya? Telefon artık uzvumuz gibi olmuş yani. Saç gider, geri çıkar değil mi? Ama WhatsApp'siz bir gün asla geri gelmez diyorsun. Bir dinleyicimiz Yusuf yazmış. Yusuf diyor ki, benim cezam kesin kahvesizlik olurdu Esra. Sabah kahvemi vermeseler bütün suçlarımı itiraf ederim. Bu çok ceza olmadı ama bu sorgu yöntemi gibi bir şey oldu böyle. Seni nasıl ayartacaklarını biliyorlar valla. İkinci saatte işlemediğin suçları bile anlatırsın bugün işte muhtemelen. Oo, bir dinleyicimiz nasıl geçeriz bunu? Bir dinleyicimiz diyor ki, arabamı bir hafta elimden alsınlar, ben yokum artık demiş. Tabii ki ya, özellikle her yere arabayla giden biriysen, ki buna kapının önündeki markette dahil, geçmiş olsun zaman. Bakkal 300 metre ötede ama taksi çağırırsın sen de artık. Feridun Düzağaç'tan Dipteyim şarkısını dinliyoruz. Bir insan dipteyim, sondayım, depresyondayım şarkısını bu kadar yüksek bir enerjiyle söyleyebilir mi? Evet, söyleyebilir. Feridun Düzağaç yapmış bunu.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de bazı U-Bahn hatlarında çalışmalar var. U1, U2 ve U3 metro hatlarında çarşambaya kadar kısıtlamalar görülüyor. Wittenbergplatz ile Gleisdreieck arasındaki bölüm kapalı. Bülowstraße istasyonu ise tamamen hizmet dışı. U12 hattı Warschauerstraße ile Ruhleben arasında çalışıyor. Yolcuların alternatif bağlantıları kullanmaları öneriliyor. Bu hatta sık sık onarım gerçekleştiriliyor. Değerli dinleyenler, Berlin Eyalet Meclisi'nde Temmuz ayında ciddi bir güvenlik olayı yaşandığı ortaya çıktı. Ziyaretçi kartı ile binaya giren ve yanında bıçak bulunduğu belirtilen bir kişi genel kurul salonuna kadar ulaştı. Şüpheli İçişleri Senatörü Iris Spranger'in korumaları tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın ardından mecliste güvenlik önlemleri sıklaştırıldı. Oskoitz'a 42 yaşındaki silahlı bir adam 25 yaşındaki bir kişiye saldırdı, ırkçı hakaretlerde bulundu. Polis şüphelinin Hintlileri avlayacağım söylediğini açıkladı. Üzerinde bıçak, kuru sıkı tabanca ve aşırılık yanlısı bir örgüte ait bayrak bulunan şüpheli gözaltına alındı. Berlin'de bugün Almanya genelinde kira tavanı talebiyle yeni bir imza kampanyası başlatıldı. Girişim kiraların 6 yıl dondurulmasını, aşırı yüksek kiraların düşürülmesini ve yeni kiralama üst sınırı getirilmesini istiyor. Kampanyaya Berlin Kiracılar Derneği de destek veriyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da Ulusal Uyarı Günü bu yıl 10 Eylül Perşembe günü yapılacak. Afet ve acil durum uyarı sistemleri ülke genelinde test edilecek. Yetkili kurum BBK bu yıl ayrıca DAB Plus üzerinden çalışan otomatik güvenli alarm sistemini de dinleyecek. Hazırlık kapsamında 3 Eylül'de bilgilendirme, 11 Eylül'de ise değerlendirme toplantısı yapılacak. Almanya'da Eylül ayıyla beraber birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Deutsche Bahn, alkol yasağını kademeli olarak yaklaşık 5400 istasyona yayacak. Vergi yardım derneklerinden daha fazla kişi yararlanabilecek, çevreci reklam ifadeleri için kanıt şartı getirilecek, bağlantılı cihazlarda kullanılan verilere ücretsiz erişim sağlanacak. Almanya'da çalışanlardan hastalığın ilk gününden itibaren doktor raporu istenmesi planı tartışılıyor. Federal Çalışma Bakanı Bärbel Bas, uygulamanın hafif hastalıklarda gereksiz doktor ziyaretlerine ve daha uzun raporlara yol açabileceğini söyledi. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Emel Müftüoğlu ile devam ettik. Müthiş bir şarkıydı. Hepimizin çok sevdiği, bizi bir tık geçmişe götüren ama asla eskitemediğimiz bir şarkıydı. Biraz sonra devam ediyoruz sizlerden gelen mesajlarla, sizden gelen şarkılarla diyecektim. Eğer şarkı söylüyorsanız onu da gönderebilirsiniz. Arkadaşlar, bir yanlış yaptınız, bir hata yaptınız diyelim. Nasıl cezalandırılmak isterdiniz? Nasıl cezalandırıldınız? Bunu konuşuyoruz. Para pulla ödenmeyen bir ceza sistemi düşünün. En yumuşak karnınız nedir? Bunu konuşuyoruz. O kadar eğlenceli mesajlar geldi ki. Biraz sonra, 2 dakika sonra devam ediyoruz.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Berlin'de İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
3: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke. Berliner 44 Getränke.
4: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: dert tasa sığmıyor.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.
3: Özyörem.
4: Bu hayatta çok zengin olanlar para cezasıyla cezalandırılmamalı bence. Hiç caydırıcı değil. Vıdı vıdı vıdı vıdı. O yüzden herkesin yumuşak karnından cezalandırılması gerekiyor caydırıcı olsun diye. Peki biz neyle cezalandırılırdık böyle bir sistem olsa? Bir dinleyicimiz diyor ki... Leyla yazmış, Köln'den yazmış. Diyor ki evde oturacaksın deseler bu bana en büyük ceza olur. Çünkü ben gezmeden duramam, hastalanırım demiş. Leyla nereleri geziyorsun, beni de gezdir kız. Bence seninle çok iyi kanka oluruz biz valla. Bir dinleyicimiz diyor ki beni diyete soksalar biterim. Bir hafta tatlı yasak deseler direkt uslanırım, bir daha asla hata falan yapmam. Bir hafta mı? Ben baklavayı görüp yiyemeyeceksem ilk gün direkt böyle mahkemeye, savcılığa gider kendimi teslim ederim valla. Bir dinleyicimiz diyor ki benim saçlarımı kesmesinler, kaşlarıma dokunmasınlar yeter. Para cezasını kabul ederim diyor. Para cezası yok, onu boş ver. Saçlarımı, kaşlarımı, saçı anladım da kaş. Hassas konu tabii değil mi yani? Parayı tekrar kazanırsın canım ama... Şimdi kaşını bir yanlış alınca o kaş bir daha güzel geri gelmiyor biliyorum. Kaşını seven kadınlar kuaförlere bir günde küsmedi. Yanlış kaş aldılar diye küstüler.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Bir dinleyicimiz diyor ki benim için en büyük ceza Fenerbahçe'nin maçlarına bakamazsın deseler olurdu. Belki kalp krizi riskine iyi gelir ama dayanamam diyor. Ne kadar da takımıyla barışık biri Emre.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Nach den tödlichen Schüssen bei einer Techno-Veranstaltung in der Schweiz hat die Polizei einen 43-jährigen Verdächtigen festgenommen. Die Ermittler gehen inzwischen von einem Einzeltäter aus.
2: Es waren lange, bange Stunden im Schweizer Kanton Aargau nach den tödlichen Schüssen bei einer Rave am frühen Sonntag. Aber heute gibt es Entwarnung. Ein Mann ist unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Und die Polizei spricht inzwischen von einem Einzeltäter. Die Bewohner der Region unweit der deutschen Grenze können also aufatmen. Es sind keine bewaffneten Täter mehr auf freiem Fuß. Über ein Motiv des mutmaßlichen Täters hat die Polizei aber bislang nichts gesagt. Aus Genf, Christiane Ölrich.
1: Die Inflation in Deutschland ist im August auf 2,9% gestiegen. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts waren vor allem höhere Energiepreise dafür verantwortlich. Tanken und Heizen kosteten im Schnitt gut 10% mehr als ein Jahr zuvor. Lebensmittel verteuerten sich dagegen kaum. Die Bundesbank hält in den kommenden Monaten einen weiteren Anstieg der Teuerung für möglich. Der diesjährige Sommer ist nach einer vorläufigen Auswertung der zweitwärmste, der in Deutschland jemals offiziell gemessen wurde. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Etwas wärmer war es demnach nur im Jahrhundertsommer 2003.
3: Sonne pur, kaum Regen. Schon im Juni haben wir geschwitzt und gestöhnt, auch in tropischen Nächten. Und auch die Experten sagen, außergewöhnlich waren dieses Jahr vor allem die Extreme. Und sie sind sich sicher, eine solche Hitzewelle sei ohne den menschengemachten Klimawandel statistisch undenkbar. Zudem gab es tödliche Folgen. Knapp 16.000 Hitzetote gibt es bisher. Und dann sind da noch die enormen Schäden für Unternehmer und Landwirte. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Für die KI-Anwendung ChatGPT, das Online-Forum Reddit und die Spieleplattform Roblox gelten künftig strengere Vorgaben der Europäischen Union. Alle drei Angebote haben die Schwelle von monatlich 45 Millionen Nutzern überschritten und fallen damit unter zusätzliche Regeln des Digital Services Act. Dabei geht es unter anderem um Kinder- und Jugendschutz sowie den Umgang mit rechtswidrigen Inhalten. Die Unternehmen haben 4 Monate Zeit, sich auf die Vorgaben einzustellen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Gülistan Doku soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı. 2020 yılında Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanırken 2 dalgıç polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece Erzurum ve Tunceli başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Girne açıklarında alabora olan yolcu feribotunda 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Gemide bulunan 267 kişiden 241'i kurtarıldı. Türkiye'den gönderilen insansız hava araçları ve uçaklar da arama faaliyetlerine destek veriyor. Yaklaşık 514 metre derinliğe batan gemiyle ilgili soruşturmada kaptan ve 7 görevli gözaltına alındı. Gemiyi kullanan kaptanın ifadesine göre geminin ön tarafı kopunca alabora oldu. Kaptan kopmaya dalgaların neden olduğunu savundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Batman'da özel bir spor salonunda çıkan yangında can kaybı 3'e yükseldi. Gültepe mahallesindeki yangından etkilenen 12 kişi hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan 27 yaşındaki Gülsüm Öztekin Tunç da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yangının sauna bölümünde başlamış olabileceği değerlendiriliyor, adli ve idari soruşturma sürüyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesinin Almanya'daki gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve torunlarının Alman vatandaşlığı almak amacıyla şirket kurup taşınmaz satın aldığını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise yurt dışına aktarıldığı öne sürülen paraların kaynağına ilişkin iddialar hakkında soruşturma yürütüyor. 39 yaşındaki milli jimnastik antrenörü Funda Bakış, İstanbul'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. 3 zanlı gözaltına alındı. Bakış'a ait spor salonunda çalışan ZG'nin hakaret, AHU'nunsa kasten yaralama suçundan kaydı çıktı. Süper Lig'de 3. haftada Beşiktaş bu akşam Çorum Futbol Kulübü ile Trabzonspor ise Ahmet Sportif Faaliyetlerle karşılaşacak. 2 maç da 20.30'da başlayacak. Basketbol A Milli erkek takımı bu akşam Dünya Kupası elemelerinde 21.30'da başlayacak maçta İzlanda ile karşılaşacak.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 19 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 25 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün, hafif bir mont iyi gelir, yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 57 sent. Çeyrek altınsa 214 euro 50 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 97 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Herkese iyi akşamlar. Haftaya müthiş bir enerjiyle başladık. Akşam saati 6 ettik. Mesai saatlerimizin sonuna geldik. Bizden mutlusu yok. Çok güzel şarkılar çalıyorum sizler için. Devam ediyoruz paydos keyfimize. Hande Yener, alt dudak diyor.

0: şarkısıyla birlikteydik. Arkadaşlar, şu anda dünyada 500'den fazla insan bir gün yeniden hayata döndürülebilecekleri umuduyla dondurulmuşlar ya. Hem de -200 derecede. Varmış böyle bir teknoloji. İyice araştırdım. Neler öğrendim neler. Önemli bir detay var. Bu insanlar önce yasal olarak, çok enteresan, yasal olarak ölü ilan ediliyorlar. Kendi rızalarıyla bu arada. Sonra bedenleri özel işlemlerden geçiriliyor ve sıvı azotla dolu tanklarda korunuyorlar. Donuyorlar yani. Amaç da şu, belki gelecekte tıp o kadar gelişir ki hem bizi öldüren hastalığı tedavi eder hem de dondurma sırasında oluşan hasarları onarır. Şimdi fikir enteresan ama şu ana kadar dondurulduktan sonra geri getirilen hiçbir insan yok. Henüz tıp o kadar ilerlemedi. Yani bir umuttur diyerek bekliyorlar dondurucunun içinde. Bir de fiyatı var. Benim asıl dikkatimi çeken kısım. Diyelim ki istediniz ki ileride, gelecekte ayılmak istediniz. Bu dünyada tekrar doğmak istediniz. Bu dünyaya tekrar gelmek istediniz. Tüm bedeninizi dondurmak için ne kadar vereceksiniz biliyor musunuz? $250,000. Bir de şöyle bir şey varmış. Sadece baş kısmını dondurmak diye bir şey var. Bunu neden seçiyorlar? Onu inanın ben de bilmiyorum. Sadece baş kısmınızı dondurmak istiyorsanız da $80,000 yetiyor. Diyelim ki 300 yıl sonra gerçekten uyandınız. Telefon yok. Bildiğiniz şehir yok. Tanıdığınız hiç kimse yok. Sevdiklerinizden kimse yok. Size diyorlar ki hoş geldiniz. Dünya çok değişti. Ben olsam ilk şu soruyu sorardım. Benim $80,000 ne oldu?
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Hound4 Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound4 Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound4 Möbelland.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar. Oh.

Lidos keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, diyelim ki bir teknoloji var. Sizi donduracaklar. Sonra 300 yıl sonra tekrar var olacaksınız. Geri döneceksiniz bu hayata. Böyle bir şey ister miydiniz? Şimdi bana maliyetten bahset diyenler, hemen araştırdım rakamları söylüyorum size. Diyelim ki bedeninizi dondurdunuz, tüm bedeninizi dondurdunuz. Sizden yaklaşık 250 bin dolar istiyorlar. Sadece baş kısmınızı dondurmak istiyorsanız 80 bin dolar yetiyor. Bir dinleyicimiz demiş ki çok haklı. Tuncay yazmış, diyor ki 250 bin dolarım olsa niye donmak isteyeyim ki diyor. Ölene kadar yerim çatır kıtır diyor. Harbiden böyle 250 bin doları rahatlıkla çat diye verebilecek olan insanlar niye donmak istesin ki? Tabii işin esprisi bir yana, insanlar doyumsuz arkadaşlar. Yetmiyor bize. Yani böyle 70, 80, 90 yıllık hayatlar bize yetmiyor. Biz daha ötesini istiyoruz, daha fazlasını. Yaşayalım, her şeyi görelim istiyoruz. Her şey bizim için yaşansın istiyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki, ya diyor görüyor musun, parasızlıktan bütün bedenimizden feragat etmek zorundayız. Sadece başımızı ne yapacağız biz?

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de bazı U-Bahn hatlarında çalışmalar var. U1, U2 ve U3 metro hatlarında çarşambaya kadar kısıtlamalar görülüyor. Wittenbergplatz ile Gleisdreieck arasındaki bölüm kapalı. Bülowstraße istasyonu ise tamamen hizmet dışı. U12 hattı Warschauerstraße ile Ruhleben arasında çalışıyor. Yolcuların alternatif bağlantıları kullanmaları öneriliyor. Bu hatta sık sık onarım gerçekleştiriliyor. Değerli dinleyenler, Berlin Eyalet Meclisi'nde Temmuz ayında ciddi bir güvenlik olayı yaşandığı ortaya çıktı. Ziyaretçi kartı ile binaya giren ve yanında bıçak bulunduğu belirtilen bir kişi genel kurul salonuna kadar ulaştı. Şüpheli İçişleri Senatörü Iris Spranger'in korumaları tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın ardından mecliste güvenlik önlemleri sıklaştırıldı. Oskoitz'a 42 yaşındaki silahlı bir adam 25 yaşındaki bir kişiye saldırdı, ırkçı hakaretlerde bulundu. Polis şüphelinin Hintlileri avlayacağım söylediğini açıkladı. Üzerinde bıçak, kuru sıkı tabanca ve aşırılık yanlısı bir örgüte ait bayrak bulunan şüpheli gözaltına alındı. Berlin'de bugün Almanya genelinde kira tavanı talebiyle yeni bir imza kampanyası başlatıldı. Girişim kiraların 6 yıl dondurulmasını, aşırı yüksek kiraların düşürülmesini ve yeni kiralama üst sınırı getirilmesini istiyor. Kampanyaya Berlin Kiracılar Derneği de destek veriyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da Ulusal Uyarı Günü bu yıl 10 Eylül Perşembe günü yapılacak. Afet ve acil durum uyarı sistemleri ülke genelinde test edilecek. Yetkili kurum BBK bu yıl ayrıca DAB Plus üzerinden çalışan otomatik güvenli alarm sistemini de deneyecek. Hazırlık kapsamında 3 Eylül'de bilgilendirme, 11 Eylül'de ise değerlendirme toplantısı yapılacak. Almanya'da Eylül ayıyla beraber birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Deutsche Bahn, alkol yasağını kademeli olarak yaklaşık 5400 istasyona yayacak. Vergi yardım derneklerinden daha fazla kişi yararlanabilecek, çevreci reklam ifadeleri için kanıt şartı getirilecek, bağlantılı cihazlarda kullanılan verilere ücretsiz erişim sağlanacak. Almanya'da çalışanlardan hastalığın ilk gününden itibaren doktor raporu istenmesi planı tartışılıyor. Federal Çalışma Bakanı Bärbel Bas, uygulamanın hafif hastalıklarda gereksiz doktor ziyaretlerine ve daha uzun raporlara yol açabileceğini söyledi. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
2: var. Yalan'ın son zamanlarda en sevilen, en çok dinlenen şarkılarından biri yeni şarkısı. Akşamüstü, şimdi tam sizlere layık bir zaman diliminde, akşam üstünde sizlerle. Yakın.

Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Faydımız keyfimiz devam ediyor. Kulağa bayağı bilim kurgu gibi gelen bir tıp teknolojisinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bilim insanları. Benim en sevdiğim şey biliyorsunuz bu dünyada bilim insanları. Bu defa ne bulmuşlar? Altın nanopartiküllerle görme kaybını azaltmanın yollarını araştırıyorlar. Yani gözümüze altın koyup yeniden görmek mümkün olur mu? Bunu araştırmışlar. İnanılmaz bir buluş. Şimdi mantık şu. Gözünün içine çok küçük altın parçacıklar yerleştiriyorlar. Sonra kuyumcuya gidiyorsun. Yok. Sonra bu parçacıklar özel bir ışıkla uyarılıyor. Ve hala çalışan sinir hücrelerinin beyne sinyal göndermesini hedefliyorlarmış. Hasarlı görme, işte hücrelerinin işini bir şekilde başka yoldan telafi etmek, bu gibi şeylere başlıyorlar. Ama hemen tabii körlük bitti demiyoruz. Çünkü bu teknoloji şu anda deneysel aşamada. Kimin üstünde deniyorlar bilmiyorum. Ama eğer deneyen birilerini görürsek elinden tutup kuyumcuya götürmenin vakti geldi. Eskiden altını boynumuza takıyorduk, bileklerimize takıyorduk. Şimdi bilim insanları gözümüzün içine sokuyor ya. İnsan kendini çok havalı hissetmez mi? Dişimize falan da takıyoruz ya arada. Dişçileri kıskandı gözcüler.

Arkadaşlar, yurt dışına giden Türkler 2 yılda zengin oluyormuş. Niye söylemiyorsunuz? Biz nerede yanlış yaptık o zaman? Sosyal medyada çok ilginç bir soru gündem oldu arkadaşlar. Yurt dışına taşınan Türkler nasıl oluyor da birkaç yıl içinde araba alıyor, işte ev alabiliyor, ev için para biriktiriyor? Bir dil eğitmeni bunu sormuş. Bunu sorunca Türklerden cevaplar yağmış. En çok söylenen şey şu: evet, çalışıyoruz biz ama bir yandan da ciddi şekilde tasarruf ediyoruz. Yani yeni bir ülkeye gidince ilk yıllarda kazandım, harcayayım, şuraya da gideyim, buraya da gideyim demek yerine bunu kenara koyayım, şunu da kenara koyayım gibi şeyler söylüyoruz. Bir de fazla mesai, überstunde, ek iş, işte mini job, ikinci iş derken birikim hızlanabiliyor. Yorumlardan biri olayı çok güzel özetlemiş: Türkiye'de hayat için komando eğitimi alıyoruz. Ya tabii bunun yanında her yurt dışına çıkan 2 yılda zengin olmuyor, onu da söyleyelim yani. Hayır, yani kendimden biliyorum. Bana birileri zengin bulabilir mi? Soracaklarım var da.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, türkan.de.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

akşamımıza enerji katacak müthiş bir şarkı. Çalmazsam olmaz. Aşkın Nur Yengi ayınanmıyorum diyor. Bu şarkıyı yıllarca ayranmıyorum diye ezberlemiştim. Canımız ayran çektiğinde söylediğimiz şarkı budur arkadaşlar.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Arkadaşlar eğer bir arabanız varsa dikkatli bakın. Çünkü o araba değil buzdolabı olabilir. Ya çok güldüm bu habere ya. Talihsizliğe bakar mısın? İstanbul'da bir adam 2018 yılında gidiyor bir Mercedes alıyor kendine, tamam mı? Oh ne güzel, böyle vergisini ödüyor. Muayenesini yaptırıyor. Kaskosunu yaptırıyor. Her şey normal. Mis gibi Mercedes'i var. Sonra bir gün e-devlet sistemine giriyor. Ve aracında hak mahrumiyeti olduğunu görüyor. Ne demek bu diye araştırıyor. Ortaya çıkan şey inanılmaz. Araba yıllar önce Türkiye'ye gümrükten beyaz eşya olarak sokulmuş ya. Adam Mercedes'i biniyor ama sistem diyor ki geçmiş olsun sana, aslında sen aslında klimaya biniyorsun, buzdolabına biniyorsun diyor. Şasi numarasıyla oynanmış da değil. Araç gerçek yani. İddiaya göre düşük gümrük vergisi ödemek için zamanında böyle bir beyan edilmiş. Şimdi araç sahibi arabasını satamıyor. Çünkü kimse buzdolabı almak istemiyor muhtemelen. Bence ikinci el araç alırken ekspertize yeni madde eklemek lazım. Motor sağlam mı? Şasi düzgün mü? Kaporta boyalı mı? Bir de araç gerçekten araç mı yoksa buzdolabı mı diye. Ya bu nasıl mümkün olabilir? Ben de şimdi eli kulağında ehliyet almaya çalışıyorum. Ehliyetten sonra araba alması var. Ya bana araba diye fırın satarlarsa? Ne yapacağım ben? Ya beni trafikte kontrolde çevirirlerken hanımefendi acilen mikrovele fırından iner misiniz derlerse ne yapacağım? Çok savunmasız ve çaresiz hissediyorum. Güvenim sıfır şu an insanlara.

0: Felgen, Fahrwerk, wer Umbau mu yaptınız? Eintragung, Vollgutachten veya Einzelabnahme mi gerekiyor? Doğru adres, amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Yabancı araçlara Vollgutachten ve Wohnmobil Abnahmen konusunda uzman hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Berlin'de 5 noktada.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
2: Bro, seit wann hast du Führerschein?
3: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
2: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
4: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
5: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
6: Telefon 030 30 10 14 15. Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: Berliner Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Eyalet Meclis seçimlerinde oy kullanabilmek için kişinin Alman vatandaşı ve ana ikamet adresinin Berlin'de olması gerekiyor. Oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesi Berlin'de yeni bir uygulama. Yeni düzenleme ile birlikte gençler de aktif siyasi kararlara daha erken yaşta katılma hakkı elde etmiş oluyor. Genç seçmenlerin ayrıca kayıt yaptırmasına gerek bulunmuyor. En az 3 aydır Berlin'de ikamet eden uygun kişiler seçmen listelerine otomatik olarak ekleniyor. Alman vatandaşı olmayan Avrupa Birliği vatandaşları ise Berlin'deki ilçe meclisi seçimlerinde oy kullanabiliyor ve aday olabiliyor. Yetkililer bu yıl yaklaşık 250 bin Avrupa Birliği vatandaşının yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Berlin'de yaklaşık 2,4 milyon oy kullanma hakkına sahip kişiye seçimden önce otomatik olarak posta yoluyla bir seçmen bildirimi Wahlbenachrichtigung gönderiliyor. Seçmen bildiriminde ilgili sandık yerinin adresi ve açılış saatleri belirtiliyor.
0: Benim şehrim benim politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim şehrim, benim politikam.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Minulerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
3: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Bro, seit wann hast du Führerschein?
3: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
2: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
4: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
1: Foto Selçuk'ta e-pasporto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
5: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
6: Kfz-Prüfstelle Karakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 30 10 1415.
2: Bro, seit wann hast du Führerschein?
3: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
2: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
4: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
5: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Professionell Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
6: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

kadar nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

0: Yiğit'in gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Uranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-Elina.de.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstrasse 182, Kreuzberg.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
7: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarkstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.

0: afiyetin, gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
5: Telefon 030 30 10 14 15. Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
0: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

aramazsın.

0: kaptan.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
0: Telefon 030 30 10 1415.
3: Kfz-Prüfstelle Kadakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kıymasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

Güneş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor,

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166. Kreuzberg.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

Yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken.